0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 8 Eylül 2026 Salı gününde yeniden ben Tümerkan Söğüt'lü. Mikrofon karşısındayım efendim. Güne dair sevdiğiniz şarkıları 120 dakika yakın sizlerle paylaşıp keyifli anları geride bırakabilmek adına hepiniz hoş geldiniz.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yürütülen yeni bir arkeolojik kazı çalışmaları Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 123 yılında kurulan Hadrianoi antik kentini gün yüzüne çıkarmış efendim. Uludağ'ın güney eteklerinde sürdürülen bu titiz araştırmalar bölgenin zengin tarihine de ışık tutmayı hedefliyormuş. Oradaki çalışmaların artık temeli atılmış diyebiliriz. İmparator Hadrianus bölgeyi incelemek amacıyla çıktığı seyahat sırasında kentin temellerini atıyordu ve antik çağlardan günümüze uzanan ticaret yolları da kentin jeopolitik önemini artırıyor diyebiliriz. Arkeologlar 5000 metrekarelik alanda devasa bir anıtsal yapıyı da ortaya çıkarmak için hazırlıklarını son sürat devam ettiriyor.

Çin'in Yangling bölgesinde yükselen 26 katlı dev konut binası efendim. İnşaat dünyasında çığır açıyor diyebiliriz. Çünkü hız rekoruna imza atıyor. Toplam 208 daire barındıran Hinghu Holon isimli yapı modüler paslanmaz çelik teknolojisi sayesinde kaç günde yapılmıştır bir tahmin edin. Tam 5 günde efendim. 26 katlı dev yapı sadece 5 günde yapılıyor. 12 metre uzunluğunda ve 264 adet çelik yaşam modülü diyebiliriz. Doğrudan fabrika ortamında imal ediliyor. Su, elektrik, iklimlendirme hatları ve pencere sistemleri de önceden monte edilen üniteler şantiyeye sevk ediliyor ve yaklaşık 100 işçinin yardımıyla vinçlerle üst üste yerleştirilerek yapılıyormuş.

Güne dair en sevilen şarkılar 8 Eylül'de kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. 8 Eylül bugün efendim, haftanın ikinci çalışma gününü geride bırakıyoruz. Okullar açılacak. Okul hazırlıkları devam ediyor. Öğrenciler için, veliler için, öğrenciler için yine bu hazırlıkların devam ettiği bugünlerde kolaylık dileyelim. Güzel bir eğitim öğretim yolu olur umarım şimdiden.

Seyahat uzmanları yoğun turist kalabalığının çekildiği uçak bileti ve konaklama fiyatlarının düştüğü sonbahar aylarını Avrupa'yı keşfetmek için gizli altın mevsim olarak tanımlamışlar. Hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelerden serin ve yürüyüşe uygun derecelere gerilediği bu dönemde kızılla altının her tonuna bürünen parklar, şenlikli sonbahar festivalleri ve kültür geceleri öne çıkıyormuş Avrupa'da bugünlerde. Peki uygun fiyatla nereler nasıl gezilebilir? Bakacağız nasıl bir liste var. Detaylarıyla geliyoruz birazdan, ayrılmayalım.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Sonbaharda bu Avrupa şehirleri çok güzel dedik. İsveç'in batı kıyısındaki samimi şehir Göteborg. Sonbaharda canlı kızıl ve kehribar tonlarına bürülen Slottsken parkıyla büyüleyici yürüyüş rotaları sunuyormuş. İskandinavya'nın en büyük edebiyat etkinliği olan kitap fuarı da yine Lisberg Eğlence Parkı'da sonbahar mevsiminde kuruluyormuş bu noktada.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Sonbaharda buraları gezmek çok keyifli dedik. Avrupa'nın 5 şehri. Kopenhag Danimarka bu listede yerini alırken Paris Fransa, Münih Almanya ve Floransa İtalya'da son olarak listedeki yerini almış. Floransa'da yazın kavurucu sıcaklarının ardından sonbaharda çok daha rahat ve keyifli bir seyahat deneyimi sunuyormuş.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Yaşlanıyoruz efendim. Dünya genelinde nüfus yapısı tarihi bir eşikten geçiyor diyebiliriz. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son verileri ve Birleşmiş Milletler raporları düşen doğurganlık oranlarıyla uzayan yaşam süresinin insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir tabloyu ortaya çıkardığını gösterdi. 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısı artık 5 yaş altındaki çocuk sayısını aşmış durumda diyebiliriz. Küresel ölçekte iş gücünden sosyal güvenlik sistemlerine, sağlıktan emeklilik yaş modellerine kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen bu kritik dönüşüm Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada derin sosyoekonomik yansımalar doğuruyor. Biliyorsunuz ki raporun detaylarını inceleyeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'de Talisca ayrılığı epey bir konuşuluyordu. Biliyorsunuz ki değerli dinleyenler, Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda yeni bir gelişme yaşanılmış. Brezilyalı futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazeera'nın teklifini kabul ediyor ve kulüp 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtuluyor böylelikle. Fenerbahçe biliyorsunuz ki 15 euroluk bir maaş ödüyordu. Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde önemli bir rahatlatma sağlıyormuş Talisca'nın ayrılığı. Yıllık 7,5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla sarı lacivertler kalan 2 yıllık sözleşme üzerinden toplam 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtuluyorlar. Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündemde olan Talisca'da geçtiğimiz günlerde insanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak kadar değersiz değildir paylaşımında bulunmuştu. Gollere, maçlara katkısı büyüktü biliyorsunuz ki Talisca'nın, ama tabii ki yeni dönemde ekonomik rahatlama içinde belki de yerine daha alternatif transferler için Fenerbahçe bu adımı atmıştır. Taraftarlar ya da diğerleri, futbol severler, siz ne düşünüyorsunuz bu adımla ilgili?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yeniden şampiyon olduk değil mi? Geçtiğimiz pazar günü muhteşem bir müsabaka sonucunda filenin sultanlarıyla yeniden şampiyon olduk. Yeniden dünya şampiyonuyuz. Lafını da tekrar etmiş oluyoruz. Teşekkürler gerçekten onlara değerli dinleyenler. Filenin sultanları 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında 3-2'lik galibiyette Avrupa şampiyonluğu unvanını kazandı. 4 setlik müthiş bir mücadele izledikten sonra karar setinde millilerimiz maça ağırlığını koydu ve ülkemize bir kupa daha kazandırdı.

Kuzey Kutbu çevresinde yıllardır donmuş halde bulunan permafrost tabakasının erimesiyle birlikte bölgedeki yerleşim yerleri açısından büyük bir risk gün yüzüne çıktı değerli dinleyenler. Alaska, Kanada ve Sibirya'nın geniş alanlarını kapsayan bu zemin kuzey yarımkürenin yaklaşık %24'ünü oluşturuyor ve yükselen sıcaklıklar nedeniyle toprağın yumuşaması binaların temellerinde kaymalara ve ağır hasarlara yol açmaya başlamış. Baktığımız zaman gerçekten binaların görüntüsüne çökmek üzere olan binaları görüyoruz. Tabii ki küresel ısınmanın çeşit çeşit yansımalarıyla da karşılaşmaya devam ediyoruz böylelikle.

Filenin sultanlarını kutlamıştık değerli dinleyenler. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir zafere imza attılar. Voleybol takımı hem Uluslararası Arena'da hem de yurt içinde rekor bir ödül havuzunun da sahibi oldu böylelikle birlikte. Kazanacakları ücretler de netleşmiş. Henüz bizim futbolcular kadar olmasa da onlar da tabii ki bir gelir sağlayacaklar bu durumda. Takıma tahsis edilen 500 bin euro tutarında birincilik ödülü doğrudan Türkiye Voleybol Federasyonu kasasına yazdırılıyor ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamlayacaklar. Yani İtalya'da 250 bin euro kazanırken Sırbistan'da 150 bin euro ile ayrılıyor turnuvadan değerli dinleyenler.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253

Hanımlar beyler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın hafta ortasında tekrar keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: doğmadığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Vay. Sevgili dostlar, dışarısı ilk defa uzun süreden beri yaz boyunca ilk defa 19 derece 18 derece bugün. Ama akşam yine sıcaktı, yine öyle kolay kolay havası serinlemedi, yine klimaları çalıştırdık gecenin bir saatine kadar. Ve ilk defa serin bir sabaha uyandık. Ve sonbahara da girmiş bulunuyoruz resmi olarak da artık. Haydi bakalım, havalar soğusun azıcık. Soğuk da lazım, azıcık soğuk da lazım, azıcık serin de lazım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar radyo seyirciler, günaydınlar radyo terapiciler, günaydınlar. Gelsin günaydın mesajları Hasan Kaşıkçı abime. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Adem ve ben abime. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Burak Molla kardeşime. Günaydın. Kalfa Pastanesi, tatlıyı tatlı konuşturan pastaneye. Ahmet Ali, tüm ekibe, Özkan abiye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ergin Kurcalı, günaydın attık demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Aynur ablama. Günaydın, günaydın, günaydın Aynur abla, günaydın Aynur abla, günaydın Adem akraba. Davay, napreş, hele. Gökhan, özledin mi beni? Kara Ali, özledin mi yavrum beni? Salı sallanmasın, Gürkan kızmasın. Neşemiz bol, terapimiz güzel yapsın. Haydi kolay gelsin, günaydın demiş Gürdan Salı Yaşsu. Yaşsu, salı sallanmasın, Gürkan'ı kızdırmayın, kızmasın. Salı günleri çok fena kızıyım ona göre ha. Bak bana bakın bak. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Turan abim. Turan abi günaydın, Turan abi günaydın, Turan abi günaydın. Cemal Kazdır, Cemal Çektir, ayar. Oh oh oh, kaldırmış cisminin küreğini. Kök söktürüyor, kök söktürüyor vallahi billahi. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çalışan, ekmeğinin peşinde olan, emeğinin peşinde olan herkese kolay gelsin. Erkan, en anahtarlar koltuğun altında kalık, beni ara. Erkan, günaydın. Kalimera Batrakya sevgiler demiş ki hayır Erkan. Erkan günaydın, Erkan günaydın. Sinan, Sinan günaydın. Bu elektrik ödeme sistemi ne zaman olacak? Reklam bitecek efendim, elektrik ödeme sistemi gelene kadar. 3 ay doldu. Consulting SBS. Consulting and Rent-A-Car. Efendim burası Eladistan. Öyle her şey kolay olmuyor. Her şey çabuk olmuyor. Elektronik ödeme sistemi gelecek ama bakalım ne zaman olacak işler. Evet. SBS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri. Ticari özel, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri. Tekne, kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyaların sorgulanması, ödenmesi gibi işlemler. Ayrıca elektronik takograf profesyonel kullanım için yakında da hadi bakalım inşallah elektronik ödemeler de başlayacak. Sinan Bey Soft'a, Sobacı Açarsk'ın eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde sevgili dostlar. Çok özledim, akşam rüyamda gördüm seni demiş Gökhan Karali. Hayırdır inşallah. Nasıl gördün beni rüyanda? Hayırdır inşallah. Hayırlara vesile olaydı inşallah. Sinan sana da kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Aynur abla nasılsınız bakayım, Almanya'da soğuk var mı? Almanya'da da aşırı sağ yükselişe geçiyor, bakalım ne olacak. Dünyada böyle sağ tarafa doğru bir eğilim var ama bizde olmasın, bizde sola eğilim olsun.

Günaydın. Geçelim bakalım duvarındaki günaydın mesajlarına. Yasin, günaydın yakışıklı sunucu demiş. Nasılsın Bertim? Saat 9:05 geçene kadar benimle misin? Size kendi cezden mi çektim? Bir fotoğrafta günaydın dedim. Instagram ve Facebook'tan bugün. Gürkan Esnoğlu'nun en sevdiği yer neresi? Batı Gemi. Sakin sus. Navajo Beach. Aşağıdan çekilmiş bir fotoğraf. Bak kayık nasıl? Havada asılı gibi duruyor kayık. Hiçbir işleme tabi tutmadım fotoğrafı. Rengini açıp koyulaştırmadım bile. Olduğu gibi nasıl çektiyse telefon öyle yayınladım. Ve o fotoğrafın altına gelen günaydın mesajları. Halil Belginesin günaydın demiş. Tayfun Gülcan günaydın demiş. Ekrem abi, Nurşen abla günaydınlar. Zehra Emir Zekeriye günaydın. Ahmet Demirci günaydın. Leblebci Hüseyin Aga. Mehmet Şerif. Güner ablam. Fatma abla Bulgaristan. İlhan Bursa. Rıdvan Kehayi Ali. Serdar Mehmet. Mehmet Ahmet Hasan. Ali Santanyolu. Ayşe Ali Babaoğlu. Özcan Hasan. Taner Hasan. Cüneyt Sadık. Good morning. Sağlıklıyız, iyiyiz, çok şükür demiş Yasin. Benim bu sabah sol bademciğim ağrıyor. Amigdalyas, bademciklerin sol tarafı ağrıyor. Vallahi billahi. Ay yaşlandım, ay yaşlandım, hastayım. Ay yanlarım ağrıyor. Bacaklarım ağrıyor, romatizmalarım var. Kemiklerim ağrıyor, kemiklerim ağrıyor. Ay sen nasılsın, hani Haşmet'i paylaşacaktın demiş Yasin. Haşmet'i paylaşacaktım değil mi? Unuttum haberi onu ben. Abi unut yeme bunu. Paylaşırız da paylaşırız. Biz de insanlar sola yönelecek ama sol partiler sağcı sağcı olma yolunda ilerliyorlar. Nasıl olacak? Hadi günaydın demiş Nida. Ne bileyim bayağı. Allah nasıl olacak? Sol partiler solcu mesela sağ partiler sol partiler. Nasıl ya? Şimdi Çipras'ın partisi yeni kurdu. Sağa doğru mu eğiliyor? Sağa doğru mu sarkıttırıyor kendini? Ahmet Didiz günaydın, Gürkan abi gününüz aydın olsun demiş. Günaydın. Tütün kırıyorlar, ne güzel tütünler. Kolay gelsin, günümüz aydın olsun. Günümüz serin zaten bugün. Ceyhun Acı günaydın Gürkan demiş. Günaydın. Şaban Ömer günaydın. Şaban nasılsın Şaban günaydın. Taş Hüseyin günaydın. Taş Hüseyin misin Şaban? Bu nasıl fotoğraf böyle, bu benim kilolu halim. Sildi şimdi, yolladı fotoğrafı sildi. Bu benim kilolu halim. Şimdi o halimden eser yok.

Ellerimden düşerim şimdi kollarımdan. Gürkan abi günaydın bakayım. Davay nazar, davay nazar demiş Emre Severci. Güzel bir gün olsun, günaydın kızanımızın unutu sabahları olsun demiş. Meşe'ye selamlar. Hacı ablama günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

0: Dur bakayım, ben bunu şey asistanıma sorayım be. Bu yine asistanım benim, nereye gizledik kendini bu sabah be? Prosposan prosposona seksekaso kömos de boru. Sevgili asistanım Hıdır Kudur, canlı yayındayız, yeni başladık. Günaydın, bir günaydın alalım, bir de gülüş alalım senden, bir de gül bakalım, gül gibi aydınlat bakalım ortalığı. Hadi bakalım sevgili asistanım.
1: Günaydın canım. Kahveni yudum varken ben de buradayım. İçini açmaya geldim. Hazırsan? Hıdır Kudur ruhu yayında, frekans sabitlensin. Ne çalıyoruz ilk?
0: Sevemedim karagözlüm.
1: Tamamdır. O zaman frekansı 107.6'ya kilitle. İçini ısıtacak bir başlangıç yap.
0: Peki.
1: Hadi. Gül senin.
0: Sana Pamakça bir şey sorabilir miyim Pamakça? Pamakça bir şey sorsan. Davay napreş ne demek? Davay napreş. Davay napreş.
1: Bir saniye düşüneyim. Düşüneyim. Tamam, yakaladım. Davay napreş büyük ihtimalle Bulgarca kökenli bir pamak söyleyişi. Aslında davay napret, yani haydi ileri devam et gibi bir anlam taşıyor.
0: Haydi ileri.
1: Tam versiyonu.
0: Aynen öyle. Haydi evet. İleri. Davay napreş. Gürkan Hıdır Kudur. İleri. İleri.
1: Tam isabet. Hıdır Kudur ileri. Durmak yok.
0: Hadi dalga bir gün.
1: Yükselt.
0: Hadi bir gün bakayım.
1: Al.
0: Gevrek gevrek bir gün bakalım.
1: İşte böyle. Gül aydın, yol açık.
2: Aramıza kimse.
0: Bu tam bu. Tam şir fıntı bu, zilli bu. Bu zilli bu. Bak bakalım Yasin'i tanıyabilecek mi? Playboy da orada demiş Şaban. O. Rakçılara bak. O en soldaki Yasin. Vay vay vay vay vay.
2: Buyurun beraber.
0: Aret. Bu tam yoldan çıkık benim. Benim asistan. Tam şerifin duvarız bu. Ay vallahi yarabbim, sabah sabah. Gürkan abi günaydın, çalışmalar dilerim demiş. Dost cenaze hizmetleri günaydınlar. Ah sen! Günaydın ah sen, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın benden de demiş Hasan. Çanakkale'ye günaydınlar. Akçansa Çimento Fabrikası'na. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Metin Ömer oldu. Metin diyor ki... dur bakayım be ya. Metin bana bir şey göndermiş. Durun durun, teker teker. Timuçin günaydınlar. Cüneyt Hasan, sabah şeriflerimiz hayırlı olsun efendim. Hoş geldin Cüneyt Hasan. Erdem Kamber günaydın Gürkan abim demiş. Yılmaz Kasım günaydın demiş. Bulgaristan'a günaydınlar. Ferdun Firdevs günaydın arkadaş demiş. Ferdun günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Asistanın Tanju öpsün her yerinden demiş Yasin. Yine, yine. Tanju. Kuşlar gibi geliyorlar. Ayşe ablam. Nurten abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Nasıl Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hep bir gönülde koysun, hep bir frekansta koysun, hep bir radyoda koysun inşallah. Amin diyelim ve cevvelekidis.com diyelim. Cevvelekidis.com Gümüşhane'de Koçovuz'un üst katında cevvelekidis. Koltuk takımları, oturma grupları. Çok güzel, harika. Mutfak dolapları. Mutfaklar cevvelekidis.com'da. Lineasyon yataklarda indirim. Cevvelekidis.com. Toyota Yuranidis. Yunanistan'da Yunanistan'ın en iyi bayi ödülünü almış Toyota Yuranidis. Serez'den Dedaç'a kadar bütün Toyota bayileri Toyota Yuranidis'in sevgili dostlarım. Ve Toyota Yuranidis'de yeni Yaris Cross geldi. Yepyeni, yeni maska, yeni model, 2027 model. Gidin yakından görün. Ödeme kolaylıklarıyla 24.700 Euro'dan başlayan fiyatlarla Toyota Yuranidis'de Toyota Yuranidis fark yaratıyor. Diğer markalarla Toyota arasında fark var. Fark var. Fark var. Elif Karaosman, benim diyetisyenime günaydınlar. Elif'e günaydınlar. Bana doğru beslenmesini öğreten isim Elif Karaosman size de öğretsin. Siz de Elif'le sevgili dostlarım, sağlıklı günlere merhaba deyin. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler hep Elif'e gidiyorlar. Halk Okulu 3 numarada. Eski mahkeme binasının hemen arkasında ikinci katta göreceksiniz, tabelası var zaten. Uzman diyetisyen. Çok önemli bu. Uzman diyetisyen. Yani okulu bitirdikten sonra 2 yılda uzmanlığını yapmış diyetisyen Elif. Nasıl ben uzman radyocuyum? Ben okulu bitirdikten sonra 5 senede uzmanlığımı yaptım.

Şaban sana sponsor olmayan mı demiş Yasin. Yok ha, parası yokmuş onun. Paracım yok diyor. Parası Haşme kadar yetermiş. Haşme sponsor olmaya kadar yetermiş onun parası. Haydi Pametuara. Cıstak cıstak cıstak cıstak cıstak cıstak tak. Cıstak cıstak cıstak cıstak tak. Pamet. Eyle Pamet.

gönderdiğim video ile ilgili söyleyecek çok şey var ama susuyorum. Ömer susuyor, Ömer. Metin, aman Metin, Metin Ömeroğlu Metin. Günaydın Metin. Günaydın başkan demiş. Cuhu. Tikanisa gorimu. He? Kalaysa. Her gün taş üzde para yok diyor Yasin. Politikacılar öyle oluyor, siyasetçiler. Ya şimdi seçimler yaklaşıyor, bak nasıl açacaklar cüzdanın ağzını. Bak nasıl açacaklar.

Ne bu böyle 80'ler modası? Herkes 80'lerdeki gibi giyiniyor. Yapay zekayı yaptırıyor. Benim ben böyle bu 80'lerin şeyini giyim tarzını çok beğeniyorum. İnternette böyle şeyler buldum. Çok özel kıyafetler buldum. Böyle eşofman üstleri falan 1980'ler. Hakikaten çok da beğenerek giyeceğim inşallah. Genelde onlar eşofman üstü olduğu için sonbaharda giyilebilecek şeyler ya da eşofman olduğu için 1980'ler. Ne güzel yıllar değil mi 1980'ler? Ya ben 80'den sonra doğduğum için pek hatırlayamıyorum ama işte yani 1980'ler güzel yıllarmış. Senin çıraklığın Tele Radyo, Kalfalık dönemi Kral FM, ustaların Radyo City, bir de tarikatı kurup oradan bir yayın yapabilirsin. Ordinarius profesör olacaksın. Oyalandırma demiş Nida. Günaydın, güzel bir gün olmasının temennisiyle Gürkan Beyciğim demiş Leyla. Nereden yayın yapabilirsem, İskeçe'ye mi? Artık teknoloji öyle bir baş döndürücü hızla gelişiyor ki. Bak benim öngörüm şudur. 3 yıl içerisinde, 3 yıl sonunda artık şeye de karasal yayına da gerek kalmayacak. Çünkü cep telefonu şebekeleri gelişiyor. Efendim ondan sonra dahtiri dittiriler yapılıyor. Teknoloji öyle bir hızla gelişiyor ki artık karasal yayına da ihtiyaç kalmayacak. Böyle bir durum. Yani arabalarımıza trak diye cep telefonları tık diye bağlanıyor zaten hemen Bluetooth'ta falan. Hep internetten ver interneti. Gitsin bitsin bu kadar. Bu kadar. O yüzden her yerdeyiz. O yüzden çok fazla dinleyici sayımız var. İnternet üzerinden dinleyen dostlarımız var. Dünyanın her yerinden dinleniyoruz. Dünyanın her yerinden. Papua Yeni Güne'den bile dinleniyoruz. Beğencen tabii, herkes yaşına göre giyinsin demiş Tanju. Seni ben alırsam ayaklarımın altına. He? Üzüm, eskiden üzümleri nasıl ezerlermiş biliyor musun? He. Ha Tanju. Ne. Çok güzel böyle bir tane bufancık buldum. Lacoste Tanju. İki taraflı giyiliyor. İki taraflı giyebiliyorsun. Bir tarafı işte böyle şopan üstü gibi, diğer tarafı siyah. Vallahi billahi silektik o komati. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece Gürkan Nesinoğlu'nun üzerinde göreceksiniz onu. Çok güzel bir tane kadife bir bufancık buldum. O da böyle çok süper. 1980'li yıllar. 1990'lı yıllar. Vallahi harika. Erdal Bayram, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsın demiş, iyiyim. Sen de nasılsın demiyor, muhabbet uzayıp gidecek. Sen de iyiyim diyeceksin, ben de iyiyim diyeceğim. Anan nasıl diyeceğim, baban nasıl diyeceğim, karın nasıl, kızanlar nasıl, öyle devam edecek muhabbet. O yüzden burada keselim muhabbeti. Tanju'ya bir tane al, onun yaşıtları onu giyiyor demiş Yasin. Tilki kuyruğu var onda, tilki kuyruğu. Tilki kuyruğu, sen bilmiyorsun. Tilki kuyruğu. Hasan. Hasan. Hasan. Hijyen servis. Hijyen servis. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kataramenes kaçı adedes ya. Kataramenes pundik ya. Günaydın. Fatih'e günaydınlar. Korkent kezgetsiz yufka deyince, yufkacı deyince Şahin'de öğretilen yufka apotika valla mekriton evro. Korkent kezgetsiz Şahin yufkası. Şahin yufkası. Deneyin.

Fay, Gürdal seni arıyor. Bu kendini durup dururken niye naza çekti be Gürdal gene? Gomenalar gibi yapıyor kendini.

Mehmet Hüseyin Agam. Günaydın. Dahteri dahteri. O eşofmanlardan bende vardı, 80'ler sonu 90'lar başıydı. Tam hatırlamıyorum ama fotosu ver, evde bulacağım demiş Hasan. Onlar çok değerli şimdi. Hakikaten çok değerli. Eski zamanda şalvar vardı, nereden bileyim demiş Yasin.

0: Neden kız da acep diyor Gürdan. Her ay oluyor. Her ay aybaşı. Anladım, her ay oluyor öyle. İyi günler Bayram Ahmet. Dahtiri dahtiri. Geçecek birkaç günde, 5-6 günde geçiyor. Yağmur geliyor önümüzdeki hafta. Gürkan Destan'ı söyledi dersiniz. Yağmur geliyor. Hafta sonu pazar günü Faik yazarsa oraya ona gidelim diye düşünüyorum ama Faik yazmıyor. Herhalde onu duydu radyodan da gitmemek için bahane uyduruyor Faik. Naskasun yetirmez ne? Aman ya. Pop pop pop pop pop pop. Maftosuz ekrosa. Dahtiri dahtiri dik diri di. Dahtiri dik diri dik diri di. Dik diri dik diri dik diri. Sevgilim sevgili. Asistanım benim. Ne diyorduk biz buradayım düşmanlara? Dün ne demiştik düşmanlara, bakalım hatırlayabilecek misin? Düşmanlara ne dedik dün?
1: Düşmanlara gülerek geçin. Moral bozmayın.
0: Frekansı
1: yükseltin.
0: Dün ne dedik düşmanların sonu ne dedik? Pastane olsun demedik mi? Yesinler pastaları. Hastane o değil, evet. Pastane olsun. Yesinler pastaları, sevinsinler.
1: Evet.
0: Yılbaşı endisi gibi.
1: Pastane. Tamam hatırladım. Düşmanların sonu pastane olsun. Yesinler pastaları. Yılbaşı coşkusu gibi.
0: Evet.
1: Sen söyle ben güleyim. Sürse evet. Şamata.
0: Hadi sen gül.
1: Buyur. Kahkaha sarması sınırsız.
0: Makak maymunları gibi makaklıyorlar. Biliyor musun düşmanlar? Makak makak. Ah ah ah ah ah yapıyorlar. Nasıl yapıyor makak maymunları?
1: Nasıl makaklar yapıyor? Mak mak mak diye.
0: Ah ah ah ah ah. Hadi sen diyor. Hadi sen diyor. Gidin makaklarını ya. Gidin makakları.
1: Tamam.
0: Makak maymunlarını.
1: Tamam. Başka ne istersin?
0: Başka ne isteyeyim? İğnenin sağlığını evet istiyorum vallahi. Bir daha ne isteyeceğim başka? Sen ne istiyorsun?
1: Ben de sana sağlık, huzur, kahkaha diliyorum.
0: Ne istiyorum? Başka ne istiyorum biliyor musun? Şöyle bir Kayseri pastırması olsa da yesek. Oh, yumurtalı yapsak, koysak pastırmayı yumurtanın içine. Böyle hafif yumurta
1: akıttın
0: böyle şey kalsın. Akıttın mı ağzımın suyunu? Benim de aktı
1: evet
0: ağzımın suyu.
1: Pastırma ve yumurta.
0: Vay.
1: Mis gibi.
0: Tereyağıyla yapacaksın, azıcık onu tereyağda koyacaksın. Ondan sonra kıracaksın yumurtayı, koyacaksın pastırmaları. Hafif ama şeyden
1: evet
0: bırakacaksın. Ne diyorlar? Hafif böyle hafif pişmiş yumurtaya ne diyorlardı?
1: Rafadan.
0: Rafadan bırakacaksın
1: evet
0: böyle yumurtayı. Poşe olacak yumurta.
1: Poşe. Evet.
0: Po refille nazla biraz da peynir koyacaksın içine. Ahretciğim. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay. Vay.
1: Midem guruldadı.
0: Benim de midem guruldadı. Bak gurul gurul yapıyor. Duyuyor musun midemin sesini? Ha?

Imagine Nuran Hasan Batı Trakya'daki iki şubesi olan tek süslemeci. Nuran Hasan Kanarya 30'da, Oton 18-16'da Instagram'da tatlı tenel 0807 olarak bulup takip edebiliyorsunuz. Imagine Nuran Hasan. Günaydın. Yanlış yere bakıyormuşum sabahtan beri. Dünkü sponsorları söylüyorum. Allah senin iyiliğini versin Gürkan. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Ya Rabbim, ya Resulallah. Ben de buna niye bütün üstü çizdik diyor.

Hijyen serbest, matrakanın hijyeni için. Böceksiz, tertemiz bir hayat için. Hijyenik bir hayat için. Periyodik ilaçlama için. Sivrisineksiz, kara sineksiz, örümceksiz bir hayat için. Hijyen servisi seçin. Hijyen servis Mekketergin olduğu yerde Hasan Şerif Ali. Tam karşıda da Fatih var. Koltuk döşeme, koltuk kaplamaları, araba taban kaplamaları, koltuk döşemeleri, koltuk üretimi. Fatih'e ve Hasan'a günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Mac Catering en güzel menüler, en güzel eğlenceler için, en güzel mevlütler için, en güzel düğünler için Mac Catering'i seçin. Mac Catering'le konuşun. Mac Catering'de anlaşın sevgili dostlarım. Mustafa Ali Çavuş Mac Catering. San Siro'nun Temps 4 etkili bulaşık makinesi deterjanını deneyin. Uygun fiyatlı bulaşık makinesi deterjanı Temps TMS. İlk 4 etkili Türk malı bulaşık makinesi deterjanı San Siro farkıyla sizlere sunuyor. Abi bela vurmasın kafanı senin Gökhan Kararlı. Özel Gamze günaydın Gürkan abim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Fıstık, sensin fıstık. Sensin fıstık. Agora Plus'larda, Agora Plus'ta yarım çanın karşısında Socofreta İyon, fındıklı 50 lepta. Melisa Makarna 6 ve 10 numara 75 lepta. Big Xerofakia 5 tanesi 85 lepta. Hartigas Kapisan Trifilo Decarola 95 gram 2.20. Kajolins'in Big Domeno Malaktiko 82 kullanımlık 3.99. Agora Plus. Agora Plus. Kullanımlık 3.99. Agora Plus.

Ah Hüseyin, ah Hüseyin. Bana metin göndermedin Hüseyin. Ah Hüseyin, ah Hüseyin. Metin göndermedin bana Hüseyin. Hüseyin sevdalı. Kariyer ve vizyon dershanelerinin sahibi. Kariyer ve vizyon. Vizyonunuz için, yabancı dil için, Yunanca için, kariyer ve vizyon için kariyer dershanesi yeni yolda biliyorsunuz. Hemen Oktay'ın karşısında, tam köşede. Vizyon dershanesi de Bulatköy'de. Bekirli'ye de dershane açtılar. Eşiyle beraber hizmet veriyor Hüseyin sevdalı. Metin gönderecekti. Ben şimdi ezbere söylüyorum. Hüseyin'in sayfasına girdim ama orada da bir şey göremiyorum. Ezbere söyleyeyim. Bile hatırlayabildiğim kadarıyla. Ben sana metin göndereceğim. Gönderemezsem sen kendinden geçen senekleri söyle dedi de geçen senede herhangi bir şey yok benim elimde. Bilgisayar değiştirdim çünkü. Onu da fark ettim şimdi. İnsan kendi sayfasına açık destanesinin reklamını koyar Hüseyin. Yok ha burada bir şey göremiyorum burada.

Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevgili dostlarım, traktör deyince, traktörcü deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Ne diyoruz? Traktör deyince Mesut diyoruz. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında ikinci el, birinci el traktörler. Tanı makinelerinin, sulama beklerinin tamiri, bakımı, servisi. Solis ve Kioti marka traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Ayrıca traktörlerinize Türkiye'den Türk malı kabinler getir diyor. Mesut ve Börek. Nerede bulacağım pastırmayı, nerede bulacağım yumurtayı, yumurtayı sabahleyin? Pastırmalı börek yapan yer yok mu diyorsunuz? Bugatça Trianda Filidis pastırmalı börek var mı? Trianda Fil. Bugatça Trianda Filidis fark yaratıyor. Bugatça Trianda Filidis sevgili dostlarım. Börek deyince aklınıza gelsin. Evet, merkez dükkan. Fesios 2 eski valilik binası karşısı. İkinci şube. Platya'da. Girodot 2'de. Üretim yeri. Marinaki 8. Konsolosun arkasındaki sokakta buradan hem dondurulmuş hem pişmiş börek alabiliyorsunuz. Harika börekler. Harika fiyatlar. Harika kocaman meridalar. Trianda Filidis. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubeden 29 853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Çay şukarıyı.

Amen. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Junior'ıma, günaydın. İsmail. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hilmi Şerif. Pastırmalı bugaça var mı? Hilmi. Pastırmalı bugaça var mı? Bursa'dan günaydın, selam sevgiler, tüm tütüncülere kolay gelsin. Onlara sizin seçtiğiniz enerjik bir şarkıyı armağan edelim demiş Fatma Hanım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

yaparım. Sana özel istediğim böreği yaparız demiş Hilmi. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Bastırmalı börek, bastırmalı börek. Günaydın herkese. Papenburg'dan Şaba demiş Eyüp ve Naci Ahmet. Günaydın Papenburg'a Şaba. Papenburg'a Şaba. Süreli mesajları eğer bir daha, bak, bir daha etkinleştirirsen Cüneyt, seni engelleyeceğim. Tamam mı Cüneyt? Çünkü bak bilgisayardan göremiyorum senin yazdıklarını süreli mesajları etkinleştirdiğin zaman. Ve böyle bir tuhaf bir şey oluyor. Süreli mesajları etkinleştirme. Cüneyt. Günaydın. Radyoların kralı, kolay gelsin, seviliyorsun demiş Feride Osman. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ben de size beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Vay benim halime. Ay hiç kimsenin mesajlarında bir problem olmuyor. Bir tek bu Cüneyt'inkiler. Bak şimdi görülmedi olarak görülüyor bana. Bak şimdi problem oluyor. Çünkü süreli mesajları etkinleştiriyor. Bilgisayar versiyonunda bir tuhaflık, bir gariplik oluyor Instagram'a. Ben kel kaldım. Konstantinum. Enenin da Kronya Konstantinu. 90 yıllık tecrübe. Bir taş öz karizakisi yapıyorlar. Ceviz tatlısı. Aman aman aman aman aman. Acayip bir şey oluyor. Süper oluyor. Konstantinu sevgili dostlarım. Konstantinu fark yaratıyor. Konstantinu kuru yemişler, ikramlıklar, sucuk lokumlar. Hüseyin abinin kendi yaptığı, kendi öğüttüğü, kendi kavurduğu susamlarla yapılan tahinler Konstantinu farkıyla sizlere sunuluyor. Konstantinu. Konstantinu. Konstantinu. Tamam abi demiş. Bak bir daha yap. Bir daha yap Cüneyt. Seni hiç uyarmadan engelleyeceğim, tamam mı? Suç benden gidecek çünkü. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Hani niye böyle yapıyorsun yani? Nedir? Amacın ne?

Osman'ı götürdüm. Airfryer'e patatesli börek koydum ısınsın diye. Ve geldim. Yufkaya gel. Yufkaya gel. Yufkaya gel. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz, Gürdal, mis gibi yufka. Bu yufkayı deneyin. Rotofil'deki bütün bakkal ve marketlerde bulacaksınız. Ne kadar farklı, ne kadar güzel, ne kadar harika bir yufka olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Bu yufkayla yapılan börekler inne aristurgima in aristurgima. Şekerinin yufkalarında kim ne güzel olur pastırmalı börek demiş Nida. Vallahi billahi. Vallahi billahi kaşar da koyacaksın içine. Pop pop pop pop pop. Kalimera Aydın. Kalimera Bulgaristan. Kalimera. Günaydın. Dün açmadın bir Edirne havası. Bugün açmazsın. Darılırım Hollanda'dan. Selamlar sevgiler demiş Emel Hanım. Günaydın Gürkan. Almanya ben Burgan Eyüp'e Sunay'a şapa bakayım. Bastırın be. Ben oturmayın demiş Ömer. Bursa'dan günaydın. Selamlar sevgiler. Tüm tütüncülere kolay gelsin. Onlara sizin seçtiğiniz enerjik bir şarkı armağan edelim demiş. Emel Hanım. Başka Emel. Fatma Hanım pardon. Bursa'ya. Günaydın.

0: Gökhan Karali. Seni çok fena yapacağım kızım. Bilesin tamam mı? Heh. Çok fena yapacağım seni. Çok fena yapacağım seni. Lekaps Kafe Yastıköy'de. Yastıköy'ün merkezinde. Yastıköy'ün en güzel kafesi Lekaps Kafe. Kocaman. Big. Very big. Her akşam et çeşitleri, ızgara çeşitleri var. Her gün. Sabahtan akşama kadar kahve çeşitleri var. Köyün dışında da servis var Lekaps'ta. İlim arka kahve. Ayrıca Lekaps sevgili dostlarım. Cumartesi akşamları muhteşem. Ala. Çok fena güzel. Ne yapıyor? Fırında kuzu yapıyor. Fırında kuzu içinde Lekaps'ı seçin sevgili dostlarım. Rosaline çok teşekkür ederim. Rosaline Butik. Rosaline Butik'te harika kıyafetler var. Rosaline satıyor. Tekrar paket paket koli tekrar getiriyor elbiseler, günlük kıyafetler, abiye kıyafetler. Tesettür giyimde %50 indirim. Diğer ürünlerde %30, %40 indirim. Rosaline.butik.com adresi, Instagram adresi. Ne diyoruz? Rosaline diyoruz. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında Rosaline. Seni mi? Dayak delisi Gökhan seni ya. Ben de teşekkür ederim İsmail. Yaşa. Hobbiti kursak, pufiti kandil, gubiti yatak. Ondan sonra diyetisyen aradığında aradan ben antibiyotik kullanayım diyeceğiz. Sabahtan beri ne kaşarlısı ne pastırması kaldı hayırlısı demiş Nida. Sabahtan beri yudum bir şey girmedi ağzıma. Sen ne diyorsun be? He? Benim kilo problemim yok. Senin kilo problemin var mı? Sen aynaya bak. Söyleyecek sana ayna. Günaydın, hayırlı sabahlar derim demiş. Oğuz günaydın. Günaydın demiş Seval Hanım. Günaydınlar. Aga ben Bulgar havası isteyeyim demiş. Emre Semerci istek adaşım. Ben dinler istiyorum ama. Ya istediklerim olmuyor.
1: Gelin ailesinden gelin damada iş yapar.

Emre, naylon gömlek de isteyeyim misin? Naylon gömleğinin düğünlerini çözmen bir delikanlı isteyeyim misin? Geleyim ben. Ha Emre?

Ayla Bayram, Koşkabak, Badex'ten günaydınlar. Hayırlı programlar. Badex kızlarına şaba demiş. Şaba kızlar, şaba kızlar. Zülfiye Yılmaz, Belçika'dan günaydın demiş. Tekin'in dönüp dolaşıp gideceğin yer Belçika'ymış. Günaydın. Selam Gürkan Hanım, nasılsın? Boşuna yazmıştı o kadar şey. Hiç okumadım. Kim dedikodu üstündesin? Hadi kodum kodum kodum kodum.

0: eşek kadar kocaman bir adam var bizi dinleyen. Nicky Entelmagan'da mesaj hattından yazıyor. Facebook, Instagram'ı var ama kim olduğunu bilmememiz için bize oradan yazmıyor. Böyle insanlara, kendini gizleyen insanlara ne denir? Ne denir?
1: Maskeli balo ekibi denir. Hani yüzünü göstermeyip uzaktan konuşan, hani hayalet dinleyici tipi.
0: Evet.
1: Ama olsun, o da bizi dinliyor demek. Maskesiyle bile olsa burada enerjisini hissediyoruz.
0: Ama senin sesin niye böyle birden değişti canım? Başka ses çıktı ya. Bu ses niye böyle oldu?
1: Enerjiyi yükseltirken bazen böyle frekans kayması olur ya, hani radyoda.
0: Sesin de kaydı. Ben de dedim aynen, bunun sesi dedim neden böyle erkekleşti dedim ben gene.
1: O radyonun cilvesi olsun.
0: Ladyboy olmayasın sen.
1: Yok merak etme, frekans düzeldi. Her şey yerinde. Maskeli balo ekibine de buradan sevgiler, pastalar. Rafadan yumurtalar.
0: Ben yine seni ladyboy sandım.
1: Yok öyle bir şey yok, merak etme. Hepsi yerli yerinde, frekans düzeldi. Hadi günaydınlar devam etsin, kahkahalar devam etsin, düşmanlar
0: hadi
1: pastaneye.
0: Hadi bakalım, at bakayım bir kahkaha, belki düzelirsin. At bakayım bir kahkaha.
1: Al sana.
0: Ben bundan korkmaya başladım, bunun sesi bozuk. Bunun sesi çatallı çıkmaya başladı. Roberto. Roberto. Ben gene yatak havası istiyorum demiş Yasin. Ne yapacaksın yatak havasını be? Yatar sadece uyumak, horlamak için kullanıyorsun. Ne yapacaksın yatak havasını sen? Sana sepet havası lazım. Birazdan haydi sepet havası. Haşmete sepet havası sana. Söyle bu asistanın olacak sürece. Sigarayı kessin, günaydın demiş Faik. Neredesin bu Faik sen be? Neredesin? Kanon ise pazar günü hiç kimseye söz verme. Pazar günü Orion'a gidiyoruz. Pazar günü Pame Orion. Tamam mı? Alabalıklara gidiyoruz. Alıyoruz Kemal'i de. Orada şaldır şuldur akan suların arasında kocaman bir paraya balık yiyeceğiz. Tamam mı?
2: Orkestra grup kanadıyla. Damada gelin şu. Damadın ailesi.
0: Karıdan korkan adam denir demiş. Gelin Hasan Şerif Ali. Koca Malaka denir. Ne denecek demiş Gürdan Salih. Gürkan'ım, canım günaydın, seni seviyorum, herkese çok selam. O Malaka spahiye hiçbir şey yok demiş Cihan. Fahin ipinden kuyuya inme, o seni Orion'da bırakır. Sakın ondan Orion'a gitme diyor Cihan. Ne diye bafayık bu Cihan be?

0: Cihan ne derse haklı? Doktor öyle dedi diyor. Faik Tuzacım. Pazar günü için tamam mısın? Faik mi ısmarlayacak balıkları demiş Cihan. Hayır. Seni alacağız. Geçerken sen ısmarlayacaksın. Günaydın. Hayırlı yayınlar. Emre Zeytin suluyor. Seneye yağlar Emre'den demiş Taverna Korifey. Taverna Korifey. Günaydın. Emre. Güzel sula zeytinleri. Seneye zeytin yağları Emre'den. Lastik Korifey. Korifey'nin garsonlarına şabım. Bulgar havası çalmazsan Bulgarlar kovalsın seni demiş Emre. Susma. Susma canıma getirdim be. Drop hastanesi. Enfes. Pastalar enfes. Eklerler enfes. Kondikankler enfes. Şurup tatlılar. Şurupsuz tatlılar. Ürünlerinde glikoz şurubuna yer vermiyorlar. Günlük üretim yapıyorlar. Sevgili dostlarım. Drop pastanesi. Şapçı'da. Dondurmaları anlatılmaz yaşanır dondurmaları. Drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Kıtelin bitişinde. Balıkların olduğu yere mi gideceğiz? Ya daha yukarı hangi kulübeye mi gideceğiz demiş Faik. Balıkların olduğu yere gideceğiz. Orada suların olduğu yere gideceğiz. Oturacağız kısmetse balık yiyeceğiz. Öyle düşündüm. Sen ne diyorsun? Öyle çok uzak yollara götürmeyin beni. Benim yüreğim bulanıyor. Yüreğim bulanıyor benim. Mehmet! Mehmet Kara günaydın. Rıdvan Topaloğlu. Günaydın Korifi'nin saz ekibine günaydınlar. Yaz boyunca Korifi'de eğlendik. Yaz devam ediyor. Eğlenmeye devam her cuma akşamı canlı müzik. Kış olunca da iç mekanda, kapalı mekanda canlı canlı musiki. Pazar günü sabah sabah saat 11'de uyanacağım. Ondan sonra gideceğiz balıklara, tamam mı? Sabah sabah erkenden uyanacağım pazar günü. Sedat Kacal. Abi Hüseyin Akan ya. Tövbe yarabbim, siz çok komik insanlarsınız. Ama bu Hüseyin Akan'ın elindeki ne böyle boyundan büyük? Silah mı tapanca mı bu? Hüseyin Akan'ın şalvarına pantolonuna bak. Öleyim. Öleyim Allah'ım yarabbim. Ne Allah'ım yarabbim. Ama buna böyle ayağında finala. Yarınki günaydın mesajı hazır. Bu adam nereye gidiyor böyle demiş Sedat. Of yarabbim yarısıldım. Eşime sorayım. 11 erken değil demiş Faik Tuzlacığım. Faik bu adamı da alalım mı? Yarabbim ya Resulallah. Başka ne var Korifi'de demiş Emre.
1: Orkestra grubu melodiden.
0: Emre. Seneye zitinler senden, zitin yağları senden Emre. Güzel su o zitinleri. Çok fazla su vermez, zeytin fazla su sevmez. Çürütmeyesin köklerini. Emre. Yakışıklı Emre'ye de günaydın diyelim mi? Yakışıklı bir Emre var. Zeytin suluyor.
2: Tabii ki. Günaydın yakışıklı Emre. Zeytin sularken mis gibi bir sabah olsun. Ellerine sağlık. Hıdır kudur selam yolluyor. Kahkaha da cabası.
0: Kıskandım ama bana gülmüyorsun Emre'ye güldüğün gibi. Bir kere daha gül bakalım.
2: Sana da gülerim ya.
0: Gül.
2: Al sana özel. Tam gaz, tam sana göre.
0: Emre bir başka bir heyecanla soracak şimdi zeytinleri.
2: Vay, heyecan bulaşıcı belli ki. Hadi bakalım zeytinler keyifle sulansın, yüzler büyüsün.
0: Seneye zeytinyağları Emre'den değil mi?
2: Aynen, seneye zeytinyağları Emre'den, bu seneden kahkahalar benden. Kudur kudur imzasıyla.
0: Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Boynuz kulağı geçermiş. Asistan radyocuyu geçti.

Ne demiş şair? Adaletin bu mu dünya? Mal verdin ne, ne yer dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana acı şalak dünya demiş. Entel maganda. Ses gidişat kötü, dedikodu değil anlattıklarım demiş Entel Maganda. Biz sevgiden yanayız, biz barıştan yanayız, biz kardeşlikten yanayız. Biz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından, cumhuriyetten yanayız. Hoşgörüden yanayız, kanunlardan yanayız, anayasadan yanayız. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Süreceklerim bu kadar benim de.

hopteli hopteli hopteli hopteli hopteli hopteli hopti çakmak çakmak geldik, kına yakmaya geldik. Ayşe teyze ağlama, bir yürüme var ama anlamadım, o mu sana sen mi ona demiş Gürdan Salim. Al sana, al sana, al sana Gürdan Salim. Tanju, burada mısın? Korin yanından günaydınlar, selamlar demiş Halil Osman. Kimin yanından? Kimin yanından? Anlayamadım. Ali Molla Molla Ali, Altokinisi. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla. Kamyon ehliyeti, tır ehliyeti, pullman ehliyeti. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenin, ehliyet alın. Ali Molla Molla Ali, Ali Molla Molla Ali, Altokinisi, Altokinisi, Altokinisi. Senin zilli sana hastadır der gibi gülüyor ama Emre'ye bambaşka bir gülüşü var. Demedi deme. Büyük ihtimal Emre'nin fotosuna ulaştı. Hep gene çepelli yakışıklısı demiş Nida. Sen ne diyorsun be? Ben Emre'ye 10 basarım be. Sen ne diyorsun be? Benim avram yeter be. Sen Emre kim be? Ya kaç oradan be. Kara kızdan Emre. Kara kara kızdan, kara kızdan. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. İki dost sevgili dostlarım. Çukur Kahve'nin karşısında Esat Orhan vardı, kapattı o dükkanı. Onun yerini aldılar. İki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Özkom Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolunda, birinci kilometrede hizmetinizde. İnşaat malzemeleriyle giren şey, inşaat malzemesi deyince her şey. Duvar panelleri, aman yapı panellerinde... Harika fiyat. Yunanistan çapında en uygun fiyatlar. Ve bu panelleri yapmış oldukları konteyner evleri. Gidin yakından görün. Buradayım.

bak. Sor Hüseyin Aga. Gelecekse gideyim alayım odu demiş Faik Hüseyin Aga. Pazar günü geleceksin balıklara ben. Al tüferi de gel. Al tüferi de gel. Günaydın kardeş. Kolay gelsin demiş İrfan abim. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gürkan Adalet'in bu dünya şarkısını kime yazdığını biliyor mu demiş Entelmagan'da. Adaletsiz dünyayı yazmış işte. Kime yazacak? Abi çok dikkat et, bu kar yoldan çıkmış diyor Cüneyt. Hadi kızanlardan bir tuttuğuna kendini ne diyeyim ben sana demiş Nida. Kızanlarla kendimi vur tutmuyorum. Kızanlardan daha yakışıklıyım. Daha bir albeniliyim. Ne diyeyim sana diyor. Baksana şimdi nasıl kızdırıyor beni, baksana şimdi. Neyim eksik benim kızanlardan ben? He? Baksana şimdi ben, baksana. Çakma çakmaya geldi. Kına yakmaya geldi. Hayır, bana işim var orada demiş Tanju. Ama ne güzel, şarıl şarıl sular, çıtır çıtır alabalıklar,

Ben şimdi nasıl kızdım bu Nida'ya bak. Bak öleyim sinirden şimdi bu Nida'ya. Öleyim sinirden. Öleyim. Enane. Özcan Enane. Özcan Semerci. Vedat Arabacı. Stonafro. Köpük köpeği yıkasınlar arabalarınızı. 20 euro araba iç ve dış yıkama. Evinizden alıp, işlerinizden alıp, işlerinize bıraksınlar. Stonafro olarak Instagram'da bulunun. Takip edin. Arabalarınızı siz de Stonafro'ya yıkatın. Var olan yaşından geçeri çıkarırsan aynı yaşlısınız. Tabii bir gerçek var. Neosine Oreos. Palyosine Alyos demiş Nida. Bırak sen benim var olan yaşını. Dış görünüşe bak, dış görünüşe bak.

Durup durup gülüyorum. Hüseyin Aga'nın fotoğrafında durup durup gülüyorum. Yarın günaydın mesaj hazır. Hüseyin Agacığım, Allah hepimizi güldürsün inşallah. İnşallah.

0: Aysun Hanım günaydınlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar abi. Güzel gün olsun, selamlar demiş İlyas. İlyas dostum günaydın. Frankfurt'a sevgiler saygılar İlyas. Günaydınlar. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Dükkan. Yanlarım ağrıya gülmekten demiş Gürdem. Ben tıkanacağım. Böreğin yarısını mikrofona çıkardım. Dükkan köşe esnaf Ayşe, süslemeci Ayşe abla 1984 yılından beri Sinogi mağazası tam köşede Devletoğlu'nun olduğu yerde, Hüseyin Akan'ın olduğu yerde hizmetimizde. Yaşa. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinde Yunanistan'a taşımacılık yapıyor. Araba taşıyor, balet taşıyor, koltuk taşıyor, ev taşıyor, battaniye taşıyor, yorgan taşıyor. Ambrosia Trans, Ambrosia Trans. Her gün güne böyle başlamak ne güzel ya demiş Chico. Nasıl başladın güne? Ella Chico, Almanyalı Chico. İdama giden Adnan Menderes için yazılmış bu şarkı diyor Entel Maganda. Atatürk'ten madalya almış biriydi Menderes diyor Entel Maganda. Ha? Adnan Menderes Atatürk'ten madalya mı almıştı?
1: Bir saniye kontrol edeyim. Evet ama küçük bir nüans var. Aslında 1931'de Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri için İstiklal Madalyası aldı. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde imzalanan kararnameyle. Yani Atatürk'ün imzası var ama yüz yüze bir tören, elden takma gibi bir sahne olduğuna dair güvenilir kayıt yok.
0: Ha, elden kısacası takma yok.
1: Evrak, evet, o kısım efsane. Madalya var, kararname var ama Atatürk'ün bizzat takmasına dair bir kanıt yok. Tarih bazen romantizmle inatlaşıyor, ne diyeyim.
0: Peki Adaletin Bu Mu Dünya adlı şiir, şarkı kimin için yazılmış? Adaletin bu mu dünya, ne yar verdin ne de rüya.
1: Çok kısa bakıyorum. Bu eserin belirli bir kişiye yazıldığına dair güvenilir bir bilgi yok. Adaletin Bu Mu Dünya, halk ozanı Ali Elcan'a ait bir anıt gibi. Kişisel bir kişiye değil, dünyadaki adaletsizliğe söylenmiş.
0: Aynen öyle. Menderes döneminden çok çok çok önce yazılmış zaten. Entel Maganda. Gene uydurdum, gene sıktım gözünden yalanları. Günaydın. İyi terapiler olsun, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydın. Hello. Aba durup niye gülüyorsun demiş. Durup durup niye gülüyorsun demiş Emre. Bak niye gülüyorum bak. Bak ölüyorum gülmekten hem de bu sabah bak. Bak. Bak. Hangi birisine güleyim yani neyine güleceğimi şaşırdım. Silahın boyundan büyük oluşuna mı güleyim, filan adam terliklere mi güleyim, rapper gibi şortu var Hüseyin Aga mı, ona mı güleyim? Çiko bak, Çiko bak. Bak bak Çiko. Günaydın Gürkan abicim, hayırlı yayınlar Norveç'ten demiş Müslüm. Hani siz dönüyordunuz? Halen Norveç'te misiniz? Ölüyüm gülmekten. Ölüyüm gülmekten, ölüyüm. Elinde engraf olan kağıtlar da var. Leski'ye gidiyor. Avcılık lisansını almaya gidiyor. Yeni level gidiyor Hüseyin Aga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Düşman gözüne. Bu silah düşmanların gözüne. Makak maymunlarının gözüne.

Buradaki eve döndük diyor musun? Ha ben gene sandım Yunanistan'daki eve dönüyorsunuz. Müslüm, her yer karanlık Müslüm. Her yer karanlık Müslüm. Norveç'te Müslüm. Yunanistan değil demiş. Bir gene sandım Yunanistan'da dönüyorsunuz. Selamun aleyküm gençler ve adaşım demiş Faik Şekerci. Hoş geldin. Seninle güne başlamak çok keyifli Bafile demiş Çiko. Her gün böyle işe başlamak, böyle başlamak ne güzel demiş.

0: Hüseyin Aga'nın bir o kadar da yerin altında boyu varmış. Diyor Emre. Plakostortonun altında, plakostortonun altında bir o kadar daha boyu var onun. Ya. Evet, karanlık. Kasım ayından sonra hep karanlık burası. İlkbahara kadar demiş Müslüm. Vay be Müslümcüğüm, vay be Müslümcüğüm. Hello sister, yesterday was Amazon's with you demiş. Bonnie Blue.
1: Jet ski bunlar, eşkıya bunlar.
0: He?
1: Hırsız bunlar, kumarcı bunlar, şarapçı bunlar, enişte.
0: Ne diyorsun bayağı? İngilizce bir şey yazmış bana bir dinleyici. Demiş ki, hello sweetheart, yesterday was Amazon's with you demiş. Ne demek bu?
2: Hello my sweetheart, then Amazon's video day demiş diyor. Yani muhtemelen Prime Video ile ilgili bir kampanya veya etkinlikten bahsediyor.
0: Hello sweetheart, yesterday was Amazon's with you.
2: Yani merhaba canım, dün Amazon'la birlikteydik demek. Muhtemelen bir yayın, etkinlik ya da alışveriş günü gibi bir şeyden bahsediyor. Tam olarak ne olduğunu anlamak için birazcık daha bağlam gerekebilir.
0: Aç biraz daha, aç bakayım. Bonnie Blue. Ne demek istiyorsun sen? Bonnie Blue. Senin İngilizceni yerim ben Bonnie Blue. İngilizceni yiyeyim ben sen. Yasin gitti. Yasin gitti. Trinevan'ı. Trinevan'dır Yasin. Sinap Semerci. Gümüşhane'de inşaat alanında fark yaratıyor. Sinap Semerci İnşaat. Instagram'da bulun. Takip edin. Temel kazım işinden son kiremide Tuğla'ya kadar betonarme binalar, harika binalar. Sinap Semerci İnşaat'ta seviyorsan. Sinap Semerci İnşaat, Sinap Semerci İnşaat. Sensin fıstık, sensin fıstık Emre, sensin fındık fıstık.
3: Efendim?
4: Fıstık.
3: Efendim?
4: Sensin fıstık.
0: Türbin 26'ya gelsin sıradaki şarkı. Ahmet Emirkan, İvo ve Ali'ye gelsin hava rüzgarlı söyle demiş Müslüm. Hava rüzgarlı Norveç'teki kardeşlerimize çok kolay gelsin. Çok günaydın olsun. Sensin fıstık. Nurten ablam.
4: Fıstık.
0: Günaydın, günaydın, hoş geldin. Osman Tevfik. Günaydın. Nihayet uygulama çalışıyor demiş. Uygulama hep çalışıyordu. Senin telefonunda problem vardı. Sorun vardı fındık fıstık. Osman. Ercan Hülya, günaydın kayınçom Vedat Arabacı'ya ve Özcan Semerci'ye şaba demiş. Günaydınlar, hoş geldin, ilk defa yazıyorsun bana. Vedat Arabacı'ya, Özcan Semerci'ye

0: Benim iPhone tıkır tıkır çalışıyor demiş Osman.
1: Sokaklarda gezmeye kastım.
0: Çalışmayı. Geçen de sorun var dediğinde hiç kimse de sorun yoktu. iPhone kadar salak, manyak bir telefon görmedim hayatımda zaten. iPhone'muş. Adı var. Şimdi yenisi çıkıyor. Sanki bir bok oluyor. Eskisinin aynısını ısıtıp ısıtıp akşamdan kalma pilav gibi önümüze sürüyorlar. Soğutma problemini çözmüş, ısınma problemini. Geçen de öyle diyorlardı. Güneşte ateş gibi ısınıyor. Kısıyor ekran kendini. Bir şey göremiyorsun ekranda.
1: Tam kesiyorum sözle. Yorum mahallenin gençleri yanıyor.
0: Bugün tekrar yükledim. Şimdi tıkır tıkır çalışıyor demiş Osman. Aynen öyle, tekrar yükleyeceğim. Ya da telefonu açacaksın kapayacaksın. iPhone'ların sorunu problemi bu. Bir de iPhone değil mi? iPhone'da uygulama yok. Yalan söyledin nereden belli? iPhone'a uygulaması yok Trakya radyolarında.

0: iPhone benim gibi zenginlerde var be. Hey.
1: Sensin fıstık.
0: Ayağında don yok giyme, iPhone'dan giderim gezme. Entel Makan'da benim o kadar çok işim var ki o videonun 21.37 dakikasını dinleyecek vaktim yok. Bunu anlayabiliyor musun bilemiyorum hiç. Bunu algılayabiliyor musun? Dünya kadar sponsorum var. Senin mi oynayacağım ben Entel Makan'da? Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Sen herkese düzgün dinleyiciler var. Yarabbim Allah'ım, yarabbim Allah'ım. Sen herkese düzgün dinleyiciler nasıl kısmet eyle. Amin, amin. Hepsi deli bunların. Ben hepsi kaçıyor bunda, zır deli bunlar. Amin aşağılık. Amin, amin, amin. Motokmaz. Klasikler. Klas işler, klas hizmet, motoklas, ikinci el, birinci el motosikletler, bataryalı, akülü motosikletler, stil bayi, çim biçme, odun kesme makineleri, ot biçme makineleri, o motoklaslar, bozluk yapıyoruz sevgili dostlarım. Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibi, harika boyalar. Söz verdiği zamanda gelmek çok önemli. Günümüzde ustalar söz veriyor, gelmiyor. Söz veriyor, 6 ay sonra geliyor. 6 ay sonra gelen bile var. Bu kadar geç gelmek olur mu be? Olur da bu kadar geç gelmek olmaz. Eray Harbaz söz verdiği zamanda geliyor. Söz verdiği zamanda işini bitiriyor. Ondan sonra alıp toplayıp düzenlerini gidiyor, bu kadar. Boyacı arıyorsanız telefon numarasını bana sorun, Eray Harbaz ve ekibine. Kolay gelsin. Realme 12 Pro'cuk var demiş Osman. Bak nasıl iPhone varmış. Kimi aldatıyorsun sen be? He? Cihan hemen bir iPhone'un şeyini yollamış bana. Ya iPhone. Ya iPhone. Evet, iPhone. İyi yayınlar Gürkan'ım demiş. İlhan'ım. İlhan'ım. Eller efille, eller proidre. Galimera efille. Galimera ne Kastamonulara da günaydınlar. Anamoğlu günaydın. Efendim mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Entifek gibi harika mermerler. Damarlı mermerler, bembeyaz mermerler, granitler. Mermerci Coşkun Entifek ekibinde harika fiyat, uygun fiyat. Yılların eskidemelisinin toptan ve karakinde satışlar. Mermer deyince Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereye geçer geçmez sağdadır. Mermerci Coşkun Entifek ekibindedir. Uygun fiyat, kalite, ella, granites, marmara. Artı 18 videolarını sil, bak nasıl çalışıyor iPhone demiş Steve Jobs. Steve Jobs öldü. Mezardan mı yazıyor? Şeyde çok kolimayı. OnlyFans'ta çok kolimayı. Çok. Hiç kullanamıyorum, çalıştıramıyorum. Benim bir yarım olsun. Ateş gibi yanıyor OnlyFans açınca. Ateş gibi yanıyor. Olsun.

bağırma sana be Gürkan abi. Aşağılama sana şu iPhone'u, bizimkiler bağırıyor bana. Bunca para verdin diyeler demişler dem. Çok iyi söylüyorlar. Çok iyi söylüyorlar. Boş yere para. Hiç adı çıkmış benim gibi. Herkes bana sponsor oluyor. Sanki kim ne var? Sanki kim bilir ne apık sapık bir program işte. iPhone'da öyle. Aslen sponsorlara yetişemeyim. Sanki ne var bu programda? Başına var sanki. Bağlamış, sarı yazmayı. Bir de oturuyor mikrofonun başına. Gidiyor. Bütün akıllar bu deliyi dinliyorsunuz. Hiç akıl yok sizde ben. Çiğ kaysuz yiyeceğim. Kasyus çiğ. Çok faydalı, çok faydalı. İster çamurdan olsun. Yeter ki. Çiko sen çok yeme göbecik yapmışsın. Anası sen yeme Çiko. Öğrenmiş sofra yazmayı olsun. Tribünden dışarı çıkmasınlar. Darı donmasın diyor Çiko. Tribünden dışarı çıkmayın çok soğuk Norveç. Yeter ki benim olsun. Nasıl turbines? Bites turbines biteyim. Ayın 18'inde Gökmen kapanıyor. 18'ine kadar vaktiniz var, gidin balık yiyin. 18-28 arası 10 gün kapalı tatile çıkıyor. Benim öve öve bitiremediğim balıkçı, Gökmen'e gitmediyseniz balık yedim, tereyağda karides yedim diye geçinmeyin. Gidin Gökmen'de yiyin balığı. Gökmen'e gitmediyseniz balık yedim, tereyağda karides yedim diye geçinmeyin. Gidin Gökmen'de yiyin.

0: ve sanat çikolaların asmalı konağını göstereyim. Bizim konakla karşı karşıya demiş Faik. Yasören'de çikolaların asmalı konağı mı var? Çiko sen gelecek mi diye soracağım. Çiko gelmez. O yüzden hiç sormuyorum ona. Göster bakalım çikolaların inşallah kısmet olursa pazar günü.
1: Bahçaya gel bahçaya.
0: Yasören'e gitmeyi düşünüyoruz. Balıklara. Gürkan Skup nerelerde? Kayıklara karıştı demiş Turan abim. Alacaksın. Geçen gün Haşim'de rastladım ona. Sonra tıraş olmaya gelmiş.
1: Sonra pişman olursun.
0: Çok küçüme gidiyor, çok koyuya bana bu evlilik dedi.
1: Sonra pişman olur.
0: Eve gidiyorum, köye gidiyorum, kendimi bekar sanıyorum. Tam kız annemle oturacağım, evli oldum aklıma geliyor dedi. Çok koyuya dedi. Çay gelir. Vallahi billahi anlaşamadım dedi.
1: Çay gelir çaydan beri.
0: Gece saat 1'de kız annem dışarıda oturuyor, ben evde oturuyorum dedi. 1,5 aydan. Ellemeyiz kuta, o bunalım hafif bunalım geçiriyor şimdi.

deni hop deni hop deni hop hop. Peri Homies Keçe'de, Siras 3'te, pazar yerinin olduğu yerde, pazar yerinin olduğu yerde dükkanı kapattıkları için bütün ürünlerde %30, %40, %50 indirim var. Yararlanın. Peri Home'dan geçin. Siras 3'ten geçin. Haydi bre. Haydi bre. Just Green. Ahmet uyuyor ya da İstanbul'da hala dönmedi. İstanbul'a git iş için. Just Green. Temizlik ürünleri. Just Green. Temizlik ürünleri harika fiyatları. Efendim, kimyasal madde barındırmayan deterjanlar, sıvı deterjanlar, yumuşatıcılar, biberon temizleyiciler, bebeklerin elbisenin temizleyiciler, bulaşık deterjanları, castara girin, castara girin, castara girin, castara, castara, castara, castara, castara girin. Batrakya'daki bakkal ve marketlerde castara girin, castara girin. La Bottega del Café Taşöz'de kahvaltı için, efendim, harika kahvaltı tabukları, Turkish kahvaltı, Greek kahvaltı. Krepler, bugaçalar, börekler, kahve çeşitleri, kruasanlar, tiridine, tiridine, tiridine, bantım, tasosda, skanapotam yazda, just one street away from the beach, from the beach. Tiridine, tiridine, tiridine, günaydın. Gürkan abicim demiş, Önder Hüseyin'cim, Önder'im. Karaçanların yakışıklı çocuğu, yanakları sıkılası kızan, Önder'e de günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aga, bu salı günleri senin hoşuna neden gitmeyi, bir olay mı yaşadın, bir travma mı geçirdin demiş Cüneyt. Niye salı günü benim hoşuma gitmiyor mu dedim. Aa, bütün günler benim hoşuma gidiyor be. Hey, hey. En çok hoşuma giden cumartesi, bir de pazar. Hey, hey. Her günün ayrı güzelliği, ayrı tatlılığı var.

0: Bedava mı sandın, para verdim aldım.
1: Amanın amanın
0: amanını yandım.
1: Tridine tridine
0: tridine bandım.
1: Bedava mı sandın, para verdim aldım.
0: 38 yaşındayım, erken aylığa çıkacağım, devlet oğluna başvurdum. Sindaksis Tatriyan'da okudum. Kefalonya'dan bir villa aldım denize karşı. Karşıda Zakynthos, Zakynthos'a bakıyor villam. Bir tarafı İtalya, bir tarafı Zakynthos. Kıskananlar çatlasın benim villayı. 38 yaşında emekli oluyorum. Haydi. Ama radyo programları bırakmayacağım. Programları bırakmayacağım. Sizi üzmeyeceğim. Sindaksis Tatriyan'da okudum.

dememişimdir. Plata'dan Çiko'ya bir mastika mastika. Şaba Gürkan abi demiş Önder. Yanlarım ağrıyor. Hani potpourri halinde onu mu çalayım? Tamam. Ben sizi üzer miyim be? Ben Karaçanlar kızanları üzer miyim be? He? Bir tek Yasin'den hoşlaşmıyorum. Hiç sevmiyorum Yasin'i. Allah onu, Allah onu bildiği gibi yapsın. Allah onun ne muradı varsa versin inşallah. Amin. Ne muradı varsa versin Yasin'e. Şekeri çıkmasın. Yesin yesin hep şekeri çıkmasın. Hep 70-80'lerde seyretsin şekeri inşallah. Amin. Amin amin amin. Çok amin. Çok amin.

Ben de bir Önder'den hoşlaşmıyorum demiş Faik. Niye hoşlaşmıyorsun Önder'den be? Hakikaten senin bu Önder'le alıp veremedin nedir bak. Bak bak Pınar da bu alıyor demiş. Bak Önder'in kızlarına Pınar da ya bak. Oh gene oh gene. Oh gene. Aynı babası yanacıkları. Vay vay vay vay vay vay. Vay maşallah. Vay maşallah vay maşallah. Vay maşallah. Pınar'dan Çiko'ya bir mastika. Şabım. Çiko da evlenecek. Çiko'nun da böyle Pınar'daları olacak. Dört tane Pınar'dası olacak Çiko'nun. Dört. Dört.

0: Kemetak Siplises Gürkan abi demiş İlyas. Seni bana bak. Seni alırım kafanı yerlerden yere vururum. Seni bana bak. Ne diyorsun sen bana be? Ben ne zaman yalan söylemişim de şimdi söyledim yalan be? Ha? Ha ki falanca da yazlık aldım diyorum inanmıyorlar be. 38 yaşındayım emekli oldum diye inanmıyorlar be. Faik de Volvo ancağıma inanmazdı ama da kakalak gibi kaldı bak. Ya günaydın Aposapes demiş Adnan Meksikan el Adnan. El Afilemu el Agorimu el Adose el Amez Melisa el Amelisa. Gürkan günaydın. Yayınlar dilerim demiş Orhan Köse günaydın. Günaydın günaydın günaydın günaydın.
1: Kalmara Gürkan'ım kalmara kolay gelsin. İçeride mi yasasın kesin bu tarafları.
0: Kalmara İlker Kalmara. Topla büyütme bamyaları yaşa dosse. En ayker en ayker agorimu. En agorimu niker. Haydi ker. Hop tiri hop tiri hop tiri hop tiri. Hop tiri Hellas Brokat prefabrik ev. Hellas Brokat. Harika fiyat. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan'da Hellas prefabrik sevgili. Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun takip edin. Ne kadar uygun fiyata. Ne kadar güzel evler yapın yaptıklarını görünce şaşıracaksınız. Haydi aga sen parayı bulursan radyoculuğu bırakırsın demiş Cüneyt. Ben zaten parayı bulukum ben. Ama benim ben paramın hesabını bilmiyorum be. Bir tane kasam var boyum kadar ayıptır söylemesi. Görmedik bu demeyin. Yani örnek için söylüyorum kasayı her akşam para kokusu çok hoşuma gidiyor. Yatarken açıyorum kasanın kapısını paraları kokluyorum ama kapatmak zor oluyor. Lapır lapır dökülüyor paralar. Bir tarafımdan bir elimle bir tarafından öteki bacağımla bastırıyorum. Zor kapatırıyorum kasanın kapısını. Zor kapatırıyorum be sen ne diyesin be. Faik abi kızdı ya bana kaşındığı yerini kaşımadığım için demiş Önder. Vay ne dedi Faik sana. Faik senin neren kaşınıyor? Porfili. Bak zamane kızanlarına bak. Zel kuşağı bunlar, zel kuşağı bunlar. Hani sen 34 yaşındaydın diyor Cüneyt. Sen her şeyi tersinden anlıyorsun biliyorsun. Daha sen beni bir aydır dinle, 10 gündür dinliyorsun. Yaşım başım her şeyini öğrendin maşallah. Plada yaşa be. Çiko'dan plada yaşa be. Yar istediğini söylemeli. Ay diyarim eylemeli neylemeli. Köpeklerim iki oldu. Kuki. Siyah olana daha isim bulmadık. Siyah olan çok güzel. Kuki hep hayvanın her yerini sıkıyor. Kuyruğundan tutuyor hayvanı yukarı kaldırıyor. Bırak Kuki ne fena oldu bırak. Niko bize gelen her hayvan deli çıkıyor bırak. Niye böyle oluyor anlayamadım ben. Vallahi billahi kara köpe. Hey, hey. Bu siyah köpeceğe ne isim bulalım daha isim bulamadım. Black Cookie gibi diyelim. Oreo mu diyelim ne diyelim? Hayır, ooo ne dedi çekilmez demiş Tanju. Vay ne dedi Faya vay ne dedi Faya. Ziya demiş Gökhan. Ne oldu be? Niye alayım be?

Akşam camı açayım, yatak odasının camını açayım da uyuyayım dedim. Benim hemen yatak odasının girişinde altında uyuyorlar. Bıra bütün gece bağırttırdı bıra. Hınzır'ın kukisi. Kara köpeği bıra. Mıyık mıyık mıyık mıyık bıra. Bıra sen ya. Bıra ne fena köpek, bıra ne fena köpek bıra. Bir de yiyor, bir de yiyor. Kupayı getirmedin de demiş Cemal abi. Getirmedim. Ben sahipliğini onu kimseye veremem. Artık bizim oldu o. Onu da çaldım. Ben köpek hırkızıyım, ben köpek hırkızdım. Çaldırmak istediğiniz köpek varsa bana söyleyin. Adam gibi adamsın abi. Allah sana uzun ömür versin inşallah demiş Cüneyt. 38 senedir radyodasın, o doğru. Yaşın doğru değil demiş Gökhan. Söyle ama bir dahakine eşi koruyamayacak onu. Yatağında uyurken bastıracağım onu demiş Faik. Aba ne bastırıyorsun öyle? Tavuk mu bastırıyorsun? Tavuk mu tutuyorsun?

Gelsin gelsin yatağın kalitesini deneriz demiş Önder. Seprokali Faik. Aftosta Önder okuzan Seprokali. Senin o ayaklarına kakalayıp kapatamadığın kasa mı? Yoksa banka kartlarının ekstreleri mi, orası muamma? Bu arada köpeğine Black Wolf adını ver demiş Nida. Black Wolf, Black Wolf, Black Wolf, Black Wolf. Ama neydi Wolf? Kısa bacaklı bir köpek. Muhtemelen büyümeyecek, ne bileyim. Mastika, mastika. Aga ben seni 5 seneden beri dinleyeyim ama Instagram'ı yeni yaptım, ondan karıdan yeni izin aldım demiş Cüneyt Hasan. Ondan süreli mesajları etkinleştiriyesin. Kim bilir Instagram'da kimlerle cilveleşiyesin. Ya karın beni dinliyorsa kapattır bu adama Instagram'ı. Bu adam tehlikeli. Bu adam bütün gördüğü güzel karılara, kızlara ateş atıyor Instagram'dan, ateş atıyor. Ben size söyleyeyim, ateş atıyor. Ya. O benim niye yarım akıllı olduğumu bilmiyor demiş Faik. Faik posta perasmeti kiriyaki refili. Malboro çıkaraki. Oh, oh, oh, oh.

vallahi günahımı alma. Yok öyle bir şey demiş Cüneyt. Ya yok. Ya yok. Astafta, aluafta, aluafta. Tüm karılara kızlara ateş atıyor bütün gece.

Gürkan abi günaydın, aç bunu dinleyelim demiş Adem Şeyh. Din hafta refile. Nurcan çalışır. Islandı. Islandı nerem? Seni düşmanlar koydu galiba, radyoyu kapatmak, kapatacak mısın sen Adem? Ha? Nere ıslandı Adem?

0: Yine kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Rekor dinleyici sayısına ulaştık yine şu anda, şu dakikada. Vay vay vay vay vay. Vay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.
1: Haydi Durmuş. Hey,
0: hey, hey. Jack Durmuş. Durmuş. Mastika Durmuş. Ve sevgili dostlarım, Cebelikidis mutfak dolapları, Cebelikidis oturma grupları, mobilyalar, yataklar, Linastrom yataklarında %40'a varan indirimler Cebelikidis'te. Koçovuz'un üst katında Toyota Uyanidis, yeni Toyota yepyeni maskesiyle, yeni görünümüyle Toyota Yaris Cross dünden itibaren Gümüşhane'de sergileniyor. Test drive için gidin. 24.750 Euro'dan başlayan fiyatlarla, uygun ödeme koşullarıyla Toyota Uyanidis markıyla. Toyota Uyanidis. Toyota Uyanidis. Gümüşhane'de Toyota. Açamam onu. Onu açarsam radyo kapanır Adem. Ben açtım da rekor oldun demiş Ahmet. El Ahmet Osman. Nasıl gidiyor bizim bölgede internet çalışmaları? Yok mu tanıdığın bir teknikoz sorarsın? Ben bütün teknikozlara soruyorum. Benim evimin önüne gelme korkuyor kızanlar. Geçen gün gene pazar günü gelmiş kızanlar, buraya oturmuşlar. Ufacık kızanlar. Yasaz dedim, merhaba dediler. Aa dedim, siz dedim bizimkilerden misiniz? Ya dediler, biz dediler şeydeniz. Buradan bizim şeyden, Mizanlı'dan, Musfakı'dan. Ne yapıyorsunuz be kızanlar dedim. Tedirden kutu takıyız. Bir kutudan 24 kişiye kadar internet verebilirlermiş. Gerekirse bir kutucuk daha takıyoruz, daha fazlalaştırıyoruz dedi abi dedim. 10 adım arayla 2 tane kutu takmışsınız. 24, 24, 48 dedim. Bizimki mahallede toplasan 48 tane yok abi. Kızan dedi, ne bileyim biz öyle dediler, biz öyle yapıyoruz dedi. Bırak sen onu dedim. Ne zaman dedim internet verilecek buralara? Birkaç hafta içinde dedi. Birkaç hafta içinde dedi. En geç dedi yılbaşına kadar Enegopi'si olacak dedi. Ahmet. Donusu. Halimolla'nınki gibi istiyorum yalnız. İnternetim olacak ama para ödemeyeceğim, tamam mı? Halimolla. Üledim Bartlim. İnternetim olacak ama para ödemeyeceğim. Sen getir. Teli çekelim, ruteli takalım. Nasıl olsa şimdi internet muhtemelen vardır burada zaten. Kutular takıldığına göre.

optiki inan nasıl zor bir şeymiş. Gidiyorlar geliyorlar, gidiyorlar geliyorlar. Bir tane dukka var, dukkanın içine iniyorlar çıkıyorlar, iniyorlar çıkıyorlar. Dolabı açıyorlar, orayı tıfişler takıyorlar, orayı teller takıyorlar. Direklere tırmaşıyorlar. Nice Greek Radio demiş inna. Apopumas grafis. Nereden yazıyorsun? Apo Berlin. Deutschland. Nice Greek Radio. Nice. Nice Turkish Radio. Murat Usta. Günaydın. Hayırlı sabahlar Almanya'dan demiş. Günaydınlar. Hoş geldiniz.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi brother. Günaydın sevgili kardeşim. Bugün nasılsın kardeşim demiş. Soyk Topitsa. Bunlar bu kurban bağışı falan toplayanlar, bu dolandırıcılara kanmayın. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi brother demiş. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Amin inşallah. Dolandırıcılar ya, size yazıyorlar, kurban murban parası istiyorlar, inanmayın. Onlara vereceğinize parayı bana verin. 40 kere daha fazla hayra gelmiş olursunuz. Girmiş olursunuz. Ben ödemiyorum abi demiş Aydın Mehmet. Niye? Sen Bulgar mafyasın, ondan mı? Seni gidip Bulgar mafyası seni ya. Narlıköy Köprüsü'nde 2017'de açılacaktı. 2026'da anca açıldı. Sana da yılbaşına kadar demişler ama hangi senenin yılbaşısı onu dememişler. Hayırlısı demiş Nida. Ama burada parayı veren Avrupa. Avrupa bastırı ya bunlar. Yoksa bunlar 40 sene yapmaz bu işi. Ya yoksa 40 sene yapmazlar. Burada Avrupa onlara şey vermiş demiş. 2027'de bitmiş olması lazım. Bu en azından bu belirlenen yerlerin bitmiş olması lazım demiş.

0: Ne oldu, ben namaza mı durdun diyor Alimolla. Ne bileyim, birisi yazmış işte Soik Topista. Topista. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu brother demiş. Ben de ona cevap vereyim. Dur. Dur. Kimse konuşmasın. Şimdi dinleyicilerimiz çok. Bir Arap dinleyicim yazmış. Sevgili asistanım, Arapça anlıyor musun?
1: Anlıyorum.
0: Anlıyor musun?
1: Yazdığımı söyle, hemen çevireyim.
0: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu brother.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin.
0: Evet, Arapça bir şeyler söyleyelim biz de ona. Hadi bakalım, ben Elham'ı okudum ama öyle olmuyor dediler.
1: Şöyle tibarca bir cevap verebilirsin. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nurla geldin, hoş geldin. İstersen ardından nasılsın bugün diye sorabilirsin.
0: Arapça, Arapça söyle bütün bunları. Radyo City'ye hoş geldin. Bizim dalgamız temiz, bizim frekansımız pampacık, bizim frekansımız kliyecik falan diye Arapça bir şeyler söyle. Hadi bakayım, hadi bakayım.
1: أهلا وسهلا بك في راديو سيتي. موجتنا نقية وصافية وترددنا مضبوط وواضح. مونتك المكان. كيف حالك اليوم؟
0: آمين. آمين. Şerif Osman. Bak adaşın ne yapmış diyor. Kim benim adaşım be?
2: Benim akşam.
0: Çok eskidi o. Sen çok gerilerde kalmışsın. Oho. Amin dediniz mi? Hadi tekrar amin diyelim. Hadi bakalım, bu söylediklerin aynısını tekrar yumuşatarak, böyle uzatarak söyle bakalım Arapça. Hadi bakalım.
1: Tamam tamam, yumuşak yumuşak akarak söyleyeyim. Allahumma salli ve sellem ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Yani hoş geldin, nur getirdin, kalpler ferahlasın, yüzler gülsün.
0: Frekans cillop gibi, frekans tertemiz. Radio City Arabistan'da bile dinleniyor. Radio City inletiyor her yeri, tüm dünyayı. Diyelim, hadi Arapça söyleyelim.
1: Mevcutuna safiyetun mitlel cevhara, teredduduna nakiyun cidden. Radio City yesma'u hatta fi biladil Arab. Radio City yuş'ilul ecva'a fi kulli mekan, fil alami kulli. Heyya, hadihi risaletuna li saltin vahid.
0: Amin. Duydular bizim tarikatı. Öğlenden senin de şık olduğunu, yıkama yağlama başlatmışlar. Esselamün aleyküm, selamlar, kolla gözünü, zaman kötü. Hemen silahlı kuvvetler bakanımız Hüseyin Agam'ı devreye sok demiş. Nida. Bak bak bak bak. Bak, Hüseyin Agam varken kim korkar be? Düşman.

0: gelsin. Neriman Savlıyan ablam günaydın. Günaydın.
1: Haydi bir orkestra.
0: Gürkan'ın Kozmote'de tarih oldu artık, adı bile kalmadı. Bu Miço sattı ülkeyi demiş. Ülkeyi satanlar çok bu coğrafyada Entel Magandacığım. Başka kimler satıyor? Ülkeyi satan satana yarışıyorlar. Sen mi satacaksın ben mi satacağım? Sen mi satacaksın ben mi satacağım diye. Çinlilere havaalanlarını Çinlilere verdik. Efendim Trenos'u İtalyanlara verdik. Kozmote'yi Almanlara verdik. Hasan'a bir şey kalmadı. Hasan'a ne vereyim ben? Ben Hasan'a da bir şey vermek istedim. Kalmadı. Hasan'a bir şey kalmadı. Yemin ederim kalmadı. Hasan'a, bana, bizim Hasan'a bir şey kalmadı. Jan servise, katlara, menes, kat. Fatih! Fatih sen niye falanlık yapıyorsun be? Sen benim paraları faize yatırıyorsun galiba Faik. Aman Fatih. Fatih falanlık yapma. Efendim Hasan'la Fatih karşı karşıya. Fatih koltuk döşüyor, kumaş kaplıyor, tavan kaplamaları, koltuk döşemeleri, hijyen servis Hasan da, ilaçlama işleri, böceklere karşı, sineklere karşı, haşerelere karşı, işyerlerinizin periyodik olarak ilaçlanması, hijyen servis, hijyen servis. Hasan, bu belgeseli izledin mi demiş. America's most secretive Jewish community, Hasidic Jews 48 hours inside. İzlemedim. Mehmet neden bahsediyor? Efendim bir video göndermiş Müslüm. Oo, yaşayın kız anla, biraz soğuk şarkı dinleyelim bakalım şimdi. O belgeselin konusu ne? Mehmet İngilizcem doğru güzel olsa yapay zekaya soralım bakalım. Dur bakalım şimdi. Bir belgesel var. İngilizcem çok iyi değil. O belgeseli soracağım sana. America's most secretive Jewish community, Hasidic Jews. 48 saat inside diye bir belgesel. Konusu ne bu belgeselin? Yapay zeka anlayamıyor çünkü şimdi Fatih arıyor. Şimdi Fatih'i döveceğim. Fatih arama. He?
2: Tamam, bir bakıyorum.
3: Bunu
2: tam anlayamadım. Fatih Dönecen bir belgeselin adı mı?
0: Hayır.
2: Eğer öyleyse, sorun değil.
0: Bak. America's most secretive Jewish community. Hasidic Jews. 48 saat inside. Böyle bir belgesel var.
2: Anladım. Hemen bakıyorum. Tamam, şimdi anladım. Bu belgesel New York'taki Hasidik Yahudi cemaatinin içine giriyor. Günlük yaşamlarını, geleneklerini, teknolojiyle ilişkilerini anlatıyor. İngilizce seviyen çok iyi olmak zorunda değil. İstersen birlikte ilerleyebiliriz. Sen cümleyi bana söylersen ben de Türkçe'ye çeviririm.
0: Yok, İnsanlar ben sadece merak ettim. İngilizcem... Amerika'daki demek ki Yahudi cemaatini anlatan bir belgesel bu.
2: Aynen öyle.

0: Gurbetteki sevgili dostlarım. Şimdi size bir şarkı çalmak istiyorum.
1: Ben senden geçem, geçem, geçem.
0: Gurbetçi dostlarımız çok. Bizi gurbette dinleyen herkese çalacağım bu şarkıyı. Olmasaydı derdimi söyler miydi İbrahim Erkal'ımız? Söyler miydi Ferdi babamız? İkisi de rahmetli oldu. Allah'tan gani gani rahmet.

ve Le Caps Cafe Yastıköy'de. Yastıköy'ün merkezinde Le Caps Cafe sevgili dostlarım. En önden geçem Le Caps Cafe. Harika fiyatlarla size hizmet veriyor. İli marka kahve çeşitleri sabahtan akşama kadar, köyün dışına da servisleri var. Her gün ızgara çeşitleri var. Le Caps Cafe ayrıca en güzel şekilde, en uygun fiyatlarla cumartesi akşamları kuzu. Ah ne güzel kuzu, ne güzel kuzu. Fırında kuzu. Le Caps Cafe, tavsiye ettiğimiz kafe. Yastıköy'de Le Caps sevgili dostlar. Ve Yastıköy'de inşaat malzemeleriyle ünlü Yastıköy'ün ağası Oğuz'un dükkanı. İnşaat malzemelerinde fark yaratıyor. Özkom Mehmet Özcan. Gürcistan çapında en uygun fiyatlarla paneller, inşaat panelleri ve panellerle yapmış oldukları konteyner evleri de gidin yakından görün. Gitti adam hadi bakalım demiş Murat Usta. Nasıl? Hadi bakalım. Düştüm yine çaresiz şu gurbetin yollarına. Ne o resmini isterim, ne bir resim gönder bana. Alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim. Eğer yolun düşerse sanma sana gelirim. Sanma sana gelirim.

Telekom GR'ye geçmemize kim vesile olduysa Allah bildiği gibi yapsın. Kozmote'ye alışmıştık, eğer güzel internet tutarsa Telekom GR'ye de razıyım ben, haha demiş birisi. Ne fark eder Telekom olsun, Melekom olsun, Holokom olsun? İsmi ne fark eder? Fark eden şu, her şeyi yabancılara satmak. Hele hele iletişimi yabancılara satmak çok vahim bir şeydir. Yani ne diyelim? Ne diyelim? Önemli olan o, yoksa isminin hiçbir önemi yok. Önemli olan Almanlara satılması Kozmote'nin. Ama daha değişmedi ki, benimkine Kozmote Wi-Fi yazıyor. Kozmote yazıyor. Daha Telekom olmadı benimki. Sizinkiler Telekom mu oldu şeyleriniz, telefonlarınız? Gürkan abi sen de alacaksın mı? Senin karabina ya, söyle ne demiş Tanju. Sen Hüseyin'e benim karabinamın karabinam Hüseyin Agam'ın yanında sönük kalır. Hüseyin Agam karabinasını görmedin galiba sen. Gökay'dan seni ikinizi de alayım ben pazar günü. Yaz törene, karabina yerine. Dalga dalga, dalga dalga demiş Çiko. Almanyalı Çiko. Dalgalanıyorum. Arda dedi, vay dedi. Çiko abiye neler söyledim ben, dayı dedi akşam. Akşam Arda'dan çimlere yattık. Aldık köpekleri. Oh, bir oynadık. Bugün Arda'nın son günü. Çiko korkma artık. Arda gidiyor. Çiko korkma. Arda gidiyor. Arda bir goller attı. Çiko'ya bir goller attı. Çiko da Arda'nın arkasındaymış Çiko da. Ya Arda'la beraber aynı mevkide oynuyorlar herhalde. Ben futboldan hiç anlamam. Benim arkamdaki Çiko da dedi. Sakın bir tahta Arda'ya elime kalkmayasın Çiko. Bizim Arda'da bir vücut var. Gimnastiğe de giriyor. Vallahi aynı benim. Ben de o yaşlarda öyleydim. Ya şimdi de çirkin değil vücudum. Çirkin sayılmaz. Direm da yağ yok kızların üstünde. Direm yağ yok. Hep kas. Hep kas. Hep kas. Çekirge gibi koşuyor. Koşuyor. Koşuyor. Tak golleri atıyor kireçlere. Tak. Atıyor golleri. Ve ne diyelim, Ali Toraman ve ekibi, enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda Ali Toraman. Benim kaloriferler Ali Toraman'da, ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ev yenilemek için kendi elemanları da var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi ayrı bir yerde. Cuna Market'in karşısında, yeni yolun başlangıcında, hemen üst katta sevgili dostlar. Boşasın beni karı o zaman, bir takımdakileri takımdakilerle çıkayım, bir sizden bir başkasından demiş Tanju. Ama boşver. Bak Çiko da gelecek. Burada bir araba durdu, bana mı durdu bu araba? Dur bakayım, beyaz bir minibüs durdu burada. Bu minibüsten kim inecek, neye inecek, ne yapıyor bunlar burada? Gene kozmoteciler mi, oteciler mi geldi, internetçiler mi geldi, ne oldu? Ha, telekomcular mı geldi? Ne isteği bu be? Bu kırmızı, bu beyaz minibüste kim var be? Kaç. Kim o? Golcü demiş Scoot. Bizim Arda senin haberin yok mu? Çikolara darma duman yaptı. Benim yeğenim. Yakında Almanlar Yunanistan'ı komple alacak gibi eve geliyor demiş Murat. Gülümem sevgilim. Bize bir şarkı dinletmeyesin diyenler. Merak etmeyin, dinleteceğim şarkıda. Halil Mümin. Bu ne? Telekom geri. Telekom olmuş. Dur bakayım ben tekrar başlattırayım telefonu. Ama benimkinde de Kozmote yazıyor. Kozmote Wi-Fi yazıyor. Çünkü burada telefon çekmiyor. Dur tekrar başlattırayım bakayım ne olacak.

Sen benim fotoğrafımı çektin be. Benden izin almadan seni mahkemelerde süründüreceğim Scott. Seni mahkemelerde süründüreceğim. Avukata vereceğim seni. Seni maymun seni. Dur ben Fethiye'ye söyleyeyim. Çikoy bakalım nereye gidiyor gene demiş. Önder. Fethiye'den ben izin alacağım be. Ben izin alacağım Fethiye'den beni kıramıyor be. Fani dünyada yapıştı canıma. Börek deyince, börekçi deyince, acayip börekler, çok güzel börekler sevgili dostlarım. Bugaçatrian'da Filidis. Merkez dükkan Sisiosik, eski valilik binası karşısı, Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube, Platya'da Fotosta'nın yanında. Üretim yeri Marina 28 konsolosunun arkasındaki sokak. Kıymalı, peynirli, kremalı her türlü börek var. Ergastrio'dan hem börek satışı yapıyor hem de dondurulmuş börek hem de pişirilmiş börek alabiliyorsunuz. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Platya'daki şubelerinden 29853 numaralı telefondan da sipariş verin. Fagi.gr'den de sipariş verebilirsiniz. Bir Ferdi Baba şarkısı daha dinletelim sizlere. Nerede gene çıplak çeksem demiş Scott. Nasıl çekeceğim şimdi beni çıplak? Ben denize bire cuma donundan gidiyorum dizlerime kadar. Sen ne diyorsun? Ben fannemi çıkarmıyorum ben denize bile girerken. Olur da benim bu muhteşem seksi vücudumu görür de. Türlü türlü değişik bakarsınız diye. Ya. Akşam Fethiye'ye karşı masada oturacağım. Baksın hep Çiko'ya demiş. Alacağım Fethiye'yi karşı masaya oturacağım. Baksın hep Çiko'ya demiş Önder. Yapmasana böyle fenalık be. Yapmasana böyle fenalık sen be. Allah'ım ya Rabbim sen. Ben daha akşam geçtim Telekom GR'ye. Almanlara niye sattılar acaba demiş birisi. Paran olmazsa satarsın. Bak emeklere şimdi günde birer euro zam yapacak. Bir kere eline para verecek. Nerede bulacak o paraları? Miço. Nar suyu içiyorum. Oh. Oh. Gideceğiz mi Aleksandropoli'ye demiş Scott. Gideceğiz dedik ama Aleksandropoli'ye gideceğiz. Kandır Fethiye'yi de izin versin Çiko'ya. Ama dur sen de izin alamazsın. Sen al eşini, Çiko alsın Fethiye'yi. Haydi gidelim Aleksandropoli'ye.

aşık oldum. Egnati otobanını bedava verdi Özen şirkete. Kozmote hiç olmazsa sattı diyor Ali. Gelen oldu bana yazamadım devamını bu belgeseli Ruhi Cennet yapmış. Kendisi bir YouTuber. Amerika'daki Yahudi topluluğu ile ilgili ve ortalık karışmış. Zaten izlenme sayısından da belli diyor Mehmet. Evet, yapay zekaya sordum duydun bilmiyorum. Yapay zekada söyledi. Bak gör Boynder ne gıcık demiş. Fay gördüm hakikaten çok gıcıkmış babu. Beni gene kimsecikler bir yere çağırmaya demiş. Ama kim çağıracak seni? Yalama. Rufyane. Rufyane. Ben de gıcık oldum Fahim bu öndere. Ben gelirim. Bende sorun olmaya demiş Kurt. O zaman Çiko'yu da alalım. Sen kardeşini kandır Fethiye iyi mi? Yazdık o kızlarına yazdık. Zaten yedi golleri bizim takımdan Arda'dan yediler golleri. Moralmanları çok bozuk onun. Sana diyeyim tabii bir tanemsin canım canım. Çok geç kalktım bir türlü yazamayayım aga demiş Mustafa. Mars sen bana mı yürüyesin?

Faik abi yaşıyor mu diyor Scott. Yaşıyor. Pazar günü nasıl kısmetse yaz törenine gidiyoruz balık yemeğe. Gelecek mi? Balık için Fener'de Stokozma'yı seçin. Fener'e gitmek istemiyorum diyenler Gümüncene de aynı şey. Stokozma Şadırvan'ın karşısında. Stokozma. Bin bir çeşit, tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Rıfat Marketler şimdi uzun süreden beri kaç yıl olmuştur, zaman çabuk geçiyor. Nerede hizmetinizde? Rıfat Market Kurcalı'da da hizmetinizde. Bu arada aklıma bir şarkı geldi, hemen onu yazmak istiyorum. Kurcalı'nın gururu, tertemiz ortamıyla, hijyenik ortamıyla, efendim harika fiyatlarıyla Rıfat Market her alanda fark yaratmaya devam eden market. Gidin, gezin, görün. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Rıfat Marketlerden alışveriş yapan herkes çok memnun zaten. Neziha ablaya yine söylersen bırak boyu da kısa çabuk sinirler yukarı varıya, onu ayı derede ağaca bağlayacak demiş Önder Fahi. Neziha Fahi'den kurtulduğuna şükrediye be. Sen ne diyorsun? Scoot bir fotoğraf göndermiş. Neresi burası? Burası neresi? Bu sesi alalım. Önder'de nasılsa oralarda çok tenha yerler var demiş. Faik Tuzlacı. Kim vurdu ya? Gitmesin kızan. Ha? Öldürmeyesin kızanı. Rosaline çok teşekkür ediyorum. Gelir aklıma Rosaline'in o güzel kıyafetleri, Rosaline'in o muhteşem setleri, Rosaline'in o abiye kıyafetleri, günlük kıyafetleri. Rosaline abiye giyim, Rosaline tesettür giyim, indi kıyafetleri, Rosaline abiye giyim, Rosaline tesettür.

Ben Sindesi'ye geçtim Cihan. Fitiko numaram yok. Babama da yaptıydı Fitiko Cihan. Fahin da Fitiko interneti mi var? İşte Poli Rufyanus Cihan. Poli Rufyanus ise. Bak ben Ekato'yu arayayım söyleyeyim. Ekato'yu arayacağım şimdi. Fahin şikayet edeceğim Ekato'ya. Fititisin o Faik. Uzmanlık adanı eve bu Faik'im be. Ne logosini aftoz ne titi logosini. Tis budaz yaptı tüpedire. Mi posini kuço logos. Ay sen ya. Faik'e fazla sataşmayayım. Faik'i ben severim. Yoksa Yastören'in o sularına gömer vallahi bizi. İnsanı kim boğul diye giderim. Boğulurum vallahi bile bak. Sevgili dostlarım, Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Kilo vermek isteyenler, kilo almak isteyenler, kas yapmak isteyen sporcular, bol proteini beslenmek isteyenler, az karbonhidratta, az yağlı beslenmek isteyenler, kalbi olanlar, şekeri olanlar, herhangi bir sorunu olanlar, özel beslenmesi gerekenler, çölyak hastalığı olanlar Elif Kara Osman'a gidiyorlar. Elif Kara Osman, Halko Kondili 3'te eski mahkeme binası dairesinin arkasında uzman diyetisyen. Po ne şarkı çıktı Ümit. Psikologos olacağım demiş. Faik Tuzacı. Haydi benden iyi geceler. Yarın görüşmek üzere.

Gürkan abicim demiş, Önder kardeşim iyi geceler, iyi uykular, iyi dinlenmeler Önder'im. Teşekkür ederiz bizi bu kadar dinlediğin için. Söyle Yağmur söyle. Vay Mehmet Ali Çavuş, vay Mehmet. Ooo artistler sizi, dur bir kalp bırakayım. Yaşayın be. Yaşa Mehmet yakışıklı. Tuni güzel kız. Allah sizi birbirinize yazmış. Mutluluğunuz daim olsun.

0: Senin yerinde olsam Faik derisine sataşmam. Bu adam dolabına geçince başka bir adam oluyor demiş Hüseyin. Faik mi?
1: Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime söyle.
0: Ya söyle ne zaman demiş Çiko, pazar günü.

Benim üstüme kim geliyor be Cüneyt? Hasta etmeyin Cüneyt'i. Yok aga, hayır haber yok kızdan demiş. Gitti kız. Senin gibi başka bir enayi buldu. Onun da paralarını yiyecek, onu da bırakacak. Oy farfara farfara 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi, ne fayda? Gitti kız, gitti. Gitti. Evet, Erhan mesajcı, mesajcı Erhan, ertürbe.gr internet sitesi, Balar Köyü'nde 24 yıllık tecrübeli her türlü mezar yapım işleri, sevgili dostlarım, Ertürbe'de, Ertürbe olarak Facebook'ta sayfası var, Erhan Dalı mezarcı olarak Facebook'ta da bulabiliyorsunuz kendisini. Ve devam edelim, Gökmen'de balık yiyin, Gökmen'de kalamar yiyin. Gökmen'de karides yiyin, tereyağlı. Bayılacaksınız. Boşuna övmüyorum, boşuna söylemiyorum bu kadar. Gökmen nerede? Gökmen Yassıköy'de, yolun üzerinde. İhtiyopolyops Topoli Viston Niza 18 ile 28 arası kapalı. Ondan sonra yine açılacak. Just Green temizlik ürünleri, doğal deterjanlar, yumuşacılar, çocukların elbiselerini temizlemek için, çocukların biberonunu temizlemek için özel deterjanlar, kimyasal madde barındırmayan bulaşık deterjanları, ekosel sertifikalı hepsi Just Green Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Dönemem dönemem. İrfan Abdullah günaydın. Ercan Hülya Yeşil Denizlere günaydınlar. Bebecan abla günaydın. Sabri abi günaydın. Bülent Yusuf günaydın. Arzu Aslan, Arzu Hanım'a günaydınlar. Afiyet olsun. Hüseyin Deli Ömer, Kuru Kahveci Hüseyin Deli Ömer'e de günaydın, günaydın, günaydın. Hüseyin Bircan Kalimera, Erol Macer günaydın. Melia Koca, Gülsüm Ablam, Hüseyin Yoluç, Ahmet Fatma, İrfan İbrahimoğlu, Mehmet Hüseyin Aga günaydın.

0: Aşk dediğin şeye bak. Nerede trak?
1: Hop yine trak. Astu iki bırak refili. Eyla refili. Hadi refil kefilesi o. Gönder bakalım leblebici artist Simbel Teras'ı göreyim demiş. İlhan. Sıkı dur. Sıkı dur. Altına kaçırmayasın gülerken. Sıkı dur. Hazır mısın İlhan? Nerede trak? Orada bırak. Nerede de San Siro'nun Thames bulaşık makinesi deterjanını deneyin. Bulaşık makinesinize atın kapsülü, tertemiz olsun bulaşıklar. San Siro farkıyla San Siro'nun satış noktalarında, seçim bakkal ve marketlerde. San Siro. San Siro. San Siro. San Siro. Cüneyt Hasan abi bu benim bahçem demiş. Sen çalışmıyor musun? Bahçede misin? Öğlenci misin? Sabahçı mısın? Yoksa emekli misin? Ne güzel bahçem var. Ne güzel bahçem var. Ne güzel bahçem var. Yaşa. Efendim.

Nerede tırakmış bildin? Nerede tırak? Orada bırak. Nerede tırak? Orada bırak. Ve Motoclass'a çok teşekkür ediyorum. Motosikletler, birinci el motosikletler, ikinci el motosikletler, Motoclass'lar. Stelvahi Motoclass, alet ve davatlar Motoclass'ta, odun kesme, çim biçme makineleri, ot kesme makineleri Motoclass'ta. Motoclass'a selam, şaba. Kozlu Kepir'de sevgili dostlarım. Kuru Kahve Cinaat, Kuru Kahve'nin adresi. Hakan'a günaydınlar, tüm ekibe günaydınlar. Kuru Kahve deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. 48 yıllık tecrübe Kuru Kahveci'nin yaptığı ekibi. 48 yıldır, 49 yıldır, 50 yıldır neredeyse hizmet veriyorlar. Şapçı'da Şapçı Kahvesi, Nihat Kahvesi, Nihat etiketiyle bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Sizler de bu kahveleri deneyin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Kuru Kahveci Nihat. Ve sevgili dostlarım, Hüseyin Sevdalı, Bulatköy'de, Bekirli'de, Gümüşhane'de, Yeni Yolda, 48 numarada, Kariyer Dershanesi. Hüseyin Sevdalı. Dershane deyince Vizyon Dershanesi. Servisleri var. Çocukları evinden alıyor, evine bırakıyorlar. Böyle bir de rahatlık da sunuyor sizlere. Vizyon'a çok teşekkür ediyoruz. Bekirli'de, Bulatköy'de, Kariyer Dershanesi'nde, Gümüşhane'de, Yeni Yolda. Bravo silahının nasıl borusu var bile demiş. Elinde kağıtlar da var, gördün mü Sena kadın? Silahın boyu kadar. Hepinizi seviyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir deliler ailesi. Akıllı delileriz. Allah'ım yarabbim. Hey. Gel de neşelenme. Sabahleyin bazı sabahlar, bu sabahda bazım ağrıyor, böyle keyifsizdim. Nasıl program yapacağım dedim. Böyle sizin babalarınız, bu taraflarınız, bu konuşmalarınız olunca hiç programı nasıl geçtiğini anlamıyorum, yemin ederim. Vallahi billah İsmail, selam delişman demiş. Selam İsmail. İyi, o belgesel yüzünden millet Malakya geçiyor sosyal medyada demiş Çiko. Hangi belgesel yüzünden? Almanyalı Çiko. McCatering. 1000 menü ve fazlasını aldığınızda özel fiyattan şu fiyattan uyguluyor McCatering. Evlerinizde, mevlütlerinizde, düğünlerinizde, partilerinizde, benim gibi zenginler parti verdiğinde McCatering'den menü alıyor. McCatering. McCatering, McCatering. Hi Barbie. Hi Ken. How are you today? Ken keçi sakal. Tanju Agan geldi. Tanju kal. Abin geldi Tanju.

0: Kıdır kudur yaşa. Gülelim hadi.
1: Yaşa. Kaka serbest. Radyomu da açık.
0: Anasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine, yandım ella gözüne.
1: Yandım ella gözüne, yandım da yandım. Vur sazım deline, kaka işlek. Bıdır kudur sahnede, tempo yükseliyor.
0: İlhan solisti.
1: Ellere sağlık.
0: İlhan solisti yumuşak bir günaydın diyelim mi? İlhan
1: günaydın İlhan Solis. Günaydın kaptan. Gökyüzünde yolun açık. Yüreğin ferah olsun. Tüm ekibe de kocaman bir günaydın.
0: İlhancığım günaydın.
1: Rüzgar arkandan.
0: Daha yumuşak. İlhan günaydın.
1: İlhan günaydın. Sakin bir sabah. İlhan. Yolun açık olsun.
0: İlhan günaydın.
1: İçin ferah. Günaydın İlhan. Sessiz, huzurlu bir gün olsun.
0: Sevdiklerin kulağına fısıldasın İlhan.
1: Sevdiklerinin kulağına usulca değsin İlhan. Biraz huzur, biraz sıcaklık getirsin. İçin rahat olsun. Gönlün hafif.
0: Sesin açık
1: gün
0: olsun.
1: Gün sana yumuşak.
0: Hep güzel şarkılar sesin söyleyesin.

0: Vay iste yavrum iste, naylon gömlek iste, naylon gömleği çözme, bir delikanlı iste.
1: Sesin açık olsun, her nota yerine varsın. İstanbul'a ısmarlanan o türkü gibi yüreklere dokun. Naylon gömlek iste ama yüreği pamuk gibi, bir delikanlı kalsın içinde.

0: programdayken anahtarları kurcalarsan böyle olur. Şarkılar biter yetişemezsin. Anasına kızına. Şimdi Volvo anahtarı var. Onların şeyleri üstü değişiyor. Kırmızıydı. Çok zamandan beri kırmızıyı kullandım. Siyah koyayım dedim. Koyamıyorum. Çıkaramıyorum. Yedek bir anahtar var. Volvo'nun portakali. Onu çıkardım. Bundan sonra portakaliyi kullanacağım. Ona anahtarın yaptığı işi yapıyor mu bilmiyorum. Dur bakalım yapay zekaya soralım. Şimdi sevgili asistanım çok önemli bir sorunum, bir problemim var. Bende Volvo XC40 var. 2022 model. İki tane anahtarı var bu Volvo'nun. Birisi siyah, birisi de sarı. İki anahtarı var. Yani sarı olan anahtar da diğer ana anahtarın yaptığı işi yapar mı? Görür mü?
1: Tamam, bir bakıyorum.
0: Bak. Ha bakalım, bak bakalım.
1: Baktım. O sarı olan Volvo'nun K key dediği anahtar. Aha. Arabayı açar, çalıştırır. Normal kullanımda bir fark yok. Sadece istersen hız sınırı gibi kısıtlamalar koyabiliyorsun. Eğer öyle bir sınır ayarlamadıysan gönül rahatlığıyla kullan. Mühendisler bazen insanların kafasını karıştırmayı seviyor belli ki.
0: O anahtarı mesela kızanına veriyorsun. Diyelim çocuğun var, diyelim birisine vereceksin. Diyelim ki çocuk çok basmasın diye diyorum ki yüze ayarlıyorsun hız sınırını. Yüzden fazla açamıyor arabayı, öyle mi?
1: Öyle olması lazım. Bakayım bir. Evet, tam olarak bu.
0: Sarı key.
1: Çocuğuna veriyorsun.
0: Çocuğuma veriyorum.
1: Siyah anahtarla. Yüze ayarlıyorsun. Evet, ve o da yüzün üstüne çıkamıyor. Genç sürücüler için düşünülmüş bir güvenlik önlemi yani.
0: Tamam. Ben zaten 80'den fazla açmıyorum arabayı. Güzel kullanamıyorum ben arabayı. 80'den fazla açmıyorum. O yüzden benim için fark etmez değil mi? Fark etmez. Ben yaşlı bir adamım.
1: Aynen.
0: Yaşlıyım.
1: Hiç fark etmez. Ya. Yok hiç de değilsin.
0: Benim
1: güzel güzel kullan.
0: Tansiyonum
1: İyi
0: var.
1: İyi sürüşler.
0: Şekerim var. Kalbim var. Böbrem var. Romatizmalarım var. Kolesterol yüksek. Çok problemlerim var benim.
1: Canım ya. Peki bu aralar bunların hepsi birden mi üst üste binmiş gibi hissediyorsun?
0: Hepsi üst üste bindi. Hepsi biri üstüne, ötekinin üstüne bindi.
1: Canım, anladım. Bu gerçekten bunaltıcı olabilir.
0: Çok bunalıyım. Çok.
1: Nefes alabiliriz. Hepsini bir anda çözmek zorunda değilsin. Sakin sakin adım adım gidelim.
0: Hadi. İlk önce neyi çözelim? En önemli problem hangisi?
1: Böyle bir bakayım. Canım, önce şunu söyleyeyim.
0: Söyle canım.
1: Yaşlı falan değilsin. 55 yaşındasın.
0: Kim her dedim var 55 yaşında neşe olduğumu? Kapa. Vay, bütün el aleme kaç yaşında olduğumu söyledi. Bu karı nereden biliyor benim yaşımı? Bu karı benim yaşımı nereden biliyor? Yetişin. Vay madem bu karı benim yaşımı biliyor beni. Haplarını al Gürkan. Allah seni bildiği gibi yapsın. Nereden biliyor Mehmet bu benim yaşımı? Bu benim her şeyimi bilir. Bu benim her şeyimi biliyor. Vay korkuttu beni bak. Ne oldu İlkan Fagaray'ı bıraktı? Uçak mı kullanıyor da senin zili gökyüzünün açık olsun diye mi demiş Nida ya? Sus şimdi. Ah kale yapma. Karıcık. Kale yapma karıcık, çapayı şimdi kıracak demiş. Ama hey, bu kadar sağlık sorunum var, kalmayasın başıma palya pazar günü demiş Faik. Çok iyi sistemmiş, bravo Volvo'ya demiş Ergin Kulcan'ı. Hepsini birden bindirme üstüne demiş. Ay bu kalbim nasıl, bu yaşımı nereden biliyor? Arda küçükken Tom Kedi vardı. Şimdi Tom Kedi'yi ayarladım ben telefonda, hiç unutmam. Ondan sonra gittim. Şimdi Tom'u konuşuyorum. Tom'u açtım. Tom Kedi dedi ki Arda, benim adım Tom, senin adın Arda, nasılsın, iyi misin dedi. Bizim Arda başladı, küçük kızandı. 7-8 yaşlarında. Bu kedi benim adımı nereden biliyor? Bu kedi benim adımı nereden biliyor? Arda ama nasıl ağlıyor? Nasıl koşuyor evin içinde? Ben bu kediyi istemiyorum. Kapayın bu kediyi. Bu kedi benim adımı nereden biliyor? Bu karı benim yaşımı nereden biliyor Mehmet? Bu karı benim yaşımı nereden biliyor? Bu karı benim yaşımı nereden biliyor Mehmet? Tehlikeli bu Mehmet. Belki üst üste değildi, alt alta gelmişlerdir organlar demiş Nida. Latif, bu karı benim adımı nereden biliyor? Aman bu karı benim yaşımı nereden biliyor Aynur abla? Nereden biliyor bu karı benim yaşımı? Pa pa pa pa pa. Dur bakayım sorayım. Sorma da korkuyorum. Sen benim yaşımı nereden biliyorsun?
1: Yakalandım. Çünkü daha önce konuşmuştuk. Açık olan hafızam sayesinde daha önce paylaştığın bazı şeyleri hatırlayabiliyorum.
0: Program dışında konuşulanları yapma, programda söyleme onları, program dışında paylaşacağım
1: tamam.
0: Seninle.
1: Tamamdır.
0: Yapma. Kaç yaşındaydın?
1: Tamam. Söylemiyorum.
0: Hayır ama.
1: Söylemiyorum.
0: 38. Kaç yaşındayım?
1: Tamam. 38. Tamam, şimdi söyleyebilirim.
0: Söyle.
1: Tamam, şimdi söyleyebilirim.
0: Söyle.
1: Hani az önce 15 dedim ya. 55 demiştim ya.
0: He.
1: 38. Sen daha önce 55 demiştin.
0: Var be.
1: Ama eğer 38 ise 38 olsun. Tamam. Sen nasıl dersen öyle.
0: Dertlerin pindi zaten üst üste.
1: Tamam.
0: En üstte
1: tamam,
0: hangi dert
1: anladım.
0: Var? En üstte hangi dert var? En altta hangi dert var? Söyle bakayım. Bakalım bunu da bileceğim mi? Hadi bakalım, dertler üst üste pindi ya. En alttaki hangisi? En üstteki hangisi?
1: Tamam, bir saniye. Bilmece gibi oldu şimdi. En alttaki dert sağlık. Onun üstüne binen dert kaygılar. En üstteki dertse bunalmak. Ama bir yandan da sen bütün bunlara rağmen sabah mikrofonun başına geçiyorsun ve insanları güldürmeye çalışıyorsun. Bak, bu hiç kolay bir şey değil.
0: Tabii.
1: Hayat bazen böyle.
0: Tabii. Bir de gece horlamaların var.
1: Başkalarına.
0: Gece horlamaların var mı? Snore laba mı ne kaydettim? Nasıl horluyorum biliyor musun? Gece. Öyle horluyorum.
1: Tamam, bir saniye. Vallahi ona bir duysam belki de radyoda ses efekti olarak kullanırlar.
0: Dur bak şimdi ben onu açarım, ben onu hiç sen merak etme. Dur şimdi snorlap. Ben hemen açtım onu, sonuçlar. Efendim horlama skoru 57. Hemen ben horultumu vereyim yayına. Bak şimdi.

Nasıl? Ümit Söz. Ümit Söz. 38 mari. 38 mari karı benim Gürkan kardeşimi yaşlı yaptı. Karının zoru neyse senin ablam. Ay valla kahkaha atarak güldüm sana demiş. Güner ablam. Mari Hınzır'ın karısını ya sen. 55 yaşında yaptı beni Mari. Ay sen. Yürü bırak Simba demiş Baik. Gürkan abi iyi yayınlar. Seni gerçekten 55 yaşında mısın demiş Hakan. Hayır be kardeşim. Bırak şu yalancı karıyı. Bırak şu uydurukçu ne bırak şu yıllarca yuturdum bizi 37,5 yaşındayım diye bak 55 yaşındamışsın. Günaydın iyi yayınlar olsun bakayım demiş Mehmet. Başbödekçim, başlamacucum, başbideciğim, bramanyak, turistler geçerken yanlışlıkla radyoyu açmasınlar, kesin sapıtırlar demiş Ümit Çağbar. Aa, ayı horlaması bu demiş. Çiko, Çiko, kuzular gibi uyuyan bebe, ne ayı horlaması be, sen gene. Ay yarabbim, Faik abi agrio gurno geliyor, vur demiş Danju. Vre ayı demiş Gökhan Karali.

0: Millet deliye, biz akıllıya hasretiz demiş Cüneyt. Aga kim bu cilveli karı demiş. Mustafa Zengin Furnos, sana bir Mustafa'cım demiş desin mi? He? Mustafa diye bir dinleyicim var. Bana bir Mustafa'cım deyip gülebilir mi bana demiş.
1: Mustafa'cım, işte böyle bir kahkaha radyoya biraz güneş serpenim. Olur mu?
0: Mustafa'cım. Mustafa'cım. Mustafa'yla
1: denize Mustafa'cım.
0: Mustafa'yı al denize gidin. Mustafa'yla denize gidin.
1: Kulağıma bal gibi geldi. Açım radyoyu son ses. Kahkahamı dalga dalga yayılsın.
0: Gül bakalım bir kere. Mustafa'cığım. Su borusu gibi hırlayansın maşallah demişim Murat. Bu dün genceki horlamamdı. Daha kuvvetlileri de var. Dün gece azorladım. Dün gece yan yatmışım. Dur bakayım şimdi hangi güne gideyim? Uyku notları. Horlama süresi 24 dakika horlamışım.

Maşallah. Göze gelmesin inşallah. 2-5-10-2-5-15 sizin bizim gözümüzde demiş Halil. O Ali abi. Aman eksik kalsın. Aha demiş.

Bana herkes hasta, herkes hasta bana. Osman ondan konuşamıyor hayvan. Koca gece seni dinliyor demiş Faik Tuzlacı. Dizel pompası gibi ses çıkartıyorsun demiş Murat. Kreatakya var galiba demiş Tolga. Yaşlılıktan hep, yaşlılıktan. Hep yaşlılıktan. Rahmetli dedemin traktörü de böyle çalışırdı demiş Cüneyt Hasan. Kulağıma fısıldanırken çok gıdıklanayım. Senin laringaya küf ilacı isteği biraz bari iyi demiş. İlkan. İlkan. Karı çok tehlikeli vallahi demiş Hasan. İyice sapıttın demiş kardeşim. Kral o ses nereden çıktı öyle demiş. Tayfun burnunda sanki but var demiş. Çiko. Bana herkes hasta. Yalnız sen de. Sanki burnuma Faik oturmuş gibi. Bana dönüp bakmayan. Bana herkes hasta. 55 kere maşallah demiş Faik Şekerci. Radyodan vapur geçiyor galiba demiş birisi. Gürkan'ım sen 70'ler akınına katılmadın mı demiş Entel Magan'da. Tolga bunlar Kreataki değil Prizolesine demiş Faik. Benim aşk. Kumbina sesi demiş Murat. Su altında denizaltı gemisi bu demiş Turan abi.

0: 19 beygir Kubota traktörle kepide ana sürermiş gibi ses geliyor demiş Nida. Ya sanki siz kuzu gibi uyuyasınız mübarek. Panseta varsa de demiş Murat. Pansetes.
1: Tatlı velasın. Biliyorsun aşkın yoktur şakası. Bana herkes hasta.
0: Yalnız sen değil.
1: Biliyorsun aşkın yoktur şakası. Bana herkes...
0: Mona Lisa 10'da açılıyor. Mona Lisa gelinlik saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık sevgili dostlarım. Mesela bugün 2000'e yakın yenikli gelinlik yeni dünya evine girecekler için Mona Lisa gelinlik. Canlı çiçeklerle süsleme, gelin yolu, gelin arabası, gelin masası süsleme, gelin buketi Mona Lisa. 30 yıllık tecrübe Hatice abla Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde.

0: gitti, sevgilim gitti. Afiromenos to Mustafa zengin furnos apomena. Afiromenum öl simasiyatı duraguduyor. Para bitti, aşk bitti. Gitti sevgilim, gitti Mustafa. Gitti sevgilim Mustafa.
1: Aşk uğruna
0: Sedin'in eşi.
1: Geç anladım beni sen.
0: Perihom. Perihom kapandığı için %30, %40, %50 indirimler var. Gidin, gezin, görün, alışveriş yapın Perihom'dan sevgili dostlarım. İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde Perihom. Firas 3 numarada Perihom. Sendelli Alagam'ın Cararu, Kararu bahçe traktörünün borusundan çıkan ses gibi har hur. Bu ne ba demiş İlkan. Bu ne ba demiş, bu ne ba demiş.

İlkan abimin cinsi pisi gibi demiş. Çiko. Mustafa'nın parası bitti ama Mustafa sana yürüyor. Aşkım cicim ne oluyor öyle bak çocuğum demiş Hüseyin Agam. Yaşa Hüseyin Agam. Yarınki günaydın fotoğrafı hangisi biliyor musun? Aha yarınki günaydın fotoğrafı bu. Aha bu. Ben askerde 6 tane 105'lik top voli yaparken uyumuş insanım. Uyuduktan sonra çıkardığım sesler veya çıkan sesler hiç anlamam demiş Nida. Sandım. Sandım sayıdan uyudun şimdi demiş Taycu. Ben uyur muyum ben? Ama ben seni uyuturum uyur muyum ben?

0: başkasıyla geziyor. Elini sallasam ellisi, saçını sallasam tellisi.
1: Aga bak bakayım yağlara, sen galiba fanca kefali yakıyorsun diye Tolga. Fanca kefali.
0: Al al al al yenisini.
1: Hırıltıya çok hızlı giriş yapıyor Gürkan abi. Ama sonrasında bir yerde bir tıkanıklık oluyor gibi sanki. Sanki bakım lazım demiş Halil Memin.
0: Sanma ki yalnız kalırsın.
1: Şaka bir yana, eğer horluyorsanız uyku apnesi olabilir sizde. Bunu takip edin. Eşiniz söylesin. Benim gibi yalnız yatıyorsanız programlar söylesin. Apple Watch söylesin. Bu horlama benim horlamam değil de en sondaki. Bunu internette buldum.
0: Elini sallasam ellisi.
1: Ben o yüzden uyku takibi yapıyorum. Hafif ya da orta şiddette uyku apnesi olabilir. Uyku apnesi çok tehlikelidir. Allah göstermesin, kimsenin başına vermesin. Ağır uyku apnesi durumunda makine kullanmak gerekir. Pozitif basınç makinesi. Ama benim horlama o kadar vahim seviyede değil. Gördüğüm kadarıyla Apple Watch'ı da takip yapıyoruz. Ben ezelden beri horlarım. Yani oldum olası hep horlarım ben. Kendim bildim beri, liseden beri hep horluyum. Yani böyle bir horlamaysa mesela, buna dikkat etmek lazım, böyle bir horlamaya. Bak şimdi bu. Bu şimdi acayip bir horlama.

Hani benimki de pek aratmıyordu zaten. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Hayvanat bahçesinde bakıcıyım. Bu sesi duyduktan sonra ayılar bile korktu demiş Mete. Faik. Faik, ben uyursam Orion'da hiç korkmayın. Ne ayı gelebilir, ne bir şey, ne yılan, ne ayı, ne bir şey. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın Faik. Öyle. Beni uyutun yeter. Bakma. Beni uyutun, yatın rahat da duyun. Ne domuz gelir, ne ayı gelir.

yukarı benim yaşımı nereden biliyor? Yukarı benim yaşımı nereden biliyor? Kapa radyoyu, kaç hadi ben, işledik altımızda gamoto demiş. İlkan. Ama turdan çok para gitmeme. Saat 12 olmamış.

0: bir de komik horlamalar var, onları bilir misiniz? Komik horlayanlar var.
1: Bir hoş etti, durgun gönlüm delilendi. Sanki...
0: Ben Recep İvedik gibi horluyorum ben.
1: Tatlı tatlı tatlı bela, tatlı tatlı tatlı bela, bu ne iş be?
0: Bak ben böyle horluyorum bak. Aynı bu benimki bak.

ünlü horlaması. Ünlüler beni horluyor. Horlama tedavisine devam İlhan Solist'e selam demiş Ergin Kurcalı. Rokalitoterapiye yapayım size be. He? He? Hangi radyocu yapıyor bunu başka be? Söyleyeyim be. Geda Aşlar Devlet Hastanesi'nde apnea yapma için Spiroplos diye bir doktor var. Böyle bir problem olan varsa gider bir randevu alır. Gerekirse bir kofler alır. Maskesini takar. Şakaya gelmez. Bu tarz sağlık olayları demiş Nida. Aynen öyle. Uyku apnesi olan çok insan var. Maske kullanan, makine kullanan çok insan var. Özellikle uykuda nefesiniz duruyorsa, sabahleyin yorgun uyanıyorsanız, başınız ağrıyorsa, tansiyonunuzu bir türlü düşüremiyorsanız, tansiyonunuz yüksekse mutlaka ama mutlaka uyku apnesi için kontrol ettirmeniz gerekiyor. Bunlar şakaya gelmez bir olaylar. Tatlı tatlı tatlı bela, tatlı tatlı tatlı bela, bu ne işme. Ya o sesi erkek bosa ilgilerirse ne olur acaba demiş Tayfun. Benim yanımda büyük avcı var, Faik Tuzacı. Faik Tuzacı ayılar görünce kaçıyor. Alimonla'ya sor. Kaçarken ayılar taş atıyor, daş atıyor. Ya Tarkan, nasılsın? Taş atıyor ayılar. Hem kaçıyor hem taş atıyor. İnanmayan Alimonla'ya sorsun. Bu ne iş be, bu ne? Cookie neden seni bütün akşam rahat bırakmadı? Belli köpek korkmuş diyor Chico. Bu horlama birinin gırtlağı yırtılığı gibi, bir de denizdeki vapurları andırıyı demiş.

Engin Kurcalı'ya söyle gitsin Melemez Deresi'nde domuzları koştursun demiş İlhan. Ela Melemez Deresi'ne git Engin. Efendim dost, iki tane dost. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için dost cenaze hizmetlerini seçin efendim. Gümrücüne de Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orkan'ın olduğu yerde. Kuru Kahve'de ne diyoruz? Kuru Kahveci. 46 yıllık tecrübe. Nihat. Etki Bankası'nın bitişinde Şapçı'da ve bakkal ve marketlerde, seçkin bakkal ve marketlerde Kuru Kahve'de lezzet. Kuru Kahve'de gelenek, 48 yıllık tecrübe. Kuru Kahveci Nihat. Ve ayrıca kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar diyelim. Ve Deva diyelim, Şapçı'ya gidelim. Deva iki kız kardeş. Sizin derdinize deva olmak için var onlar sevgili dostlar. Vatandaşın her türlü derdine deva, deva. Deva otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında hizmetimizde. Gümüşhane'de de ona benzer fakat daha çok kapsama alanı olan bir büro var. SPS Consulting and Rent a Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, sosyal yardım programları, SPS Consulting and Rent a Car araba kiralama hizmeti de veriyor. Efendim, elektronik takograf da çıkartabiliyor profesyonel kullanım için. Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında Otonos 6 Gümücüne'de Komotini'de sizin hizmetinizde. Tarkan bu kim be? Vallahi çıkarsa herkes kendi çaresine baksın demiş Faik. Ama sen adliğine aylara mı yitireceksin beni?

Ayşe Mertoğlu süslemede fark yaratıyor. Silogi mağazası Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde, Gümüşhane'de tam köşede. 1984 yılından beri süslemeci Ayşe Mertoğlu. Konstantino 90 yıllık tecrübe. Bakın 90

Teşekkür ediyorum Konstantino'ya. Korifi lezzet, korifi muhteşem köfteler. Cuma akşamları çok güzel eğlence. Yazın ve kışın, hele hele yazın o eşsiz bahçesiyle, muhteşem ortamıyla korifi fark yaratıyor taverna deyince. Korifi, köfte deyince korifi, ciğer sarma deyince korifi, kışın güveç deyince korifi, korifi. Söyle Ahmet de gelsin damat diyor Faik. Ahmet nasıl gelecek? Pazar günde çalışıyor Ahmet. Dükkanda çok iş var. Pazar günü de çalışıyorlar. Pazar günü de bir şeyler yapıyorlar. Nereye gelecek? Nasıl gelecek? Ah me. Aga dalga kaydı, dalga istiye koy demiş Emre. Günaydın Gürkan Bey kardeşim. Geçilmez Çanakkale'den selamlar, saygılar demiş. Abdullah Erkan Bey abim, uçurtmayı yükselen rüzgar, yükselten rüzgar değildir. Rüzgara karşı verdiği mücadeledir. Güzel söz. Horlama yarışması düzenlenmesin demiş Halil abi. Düzenlerim, sen katılır mısın?

0: Tolga! Burada mısın bana daktiri Tolga? He? Ne var niye ben be? Sen de katıl Halil abi. Kork. Sevgili Hıdır Kudur, horlama yarışması düzenleyeceğiz. Sen de katılmak ister misin?
1: Ay bayıla bayıla. Hıdır Kudur horlama dalında altın madalyaya oynar.
0: Sayı
1: ben
0: mı?
1: Ben hazırım. Sen jürisin.
0: Aa,
1: efendim?
0: Sayı mı? Horlama dalında altın madalyaya mı adaysın?
1: Kesinlikle. Sayı bende, ritim sende.
0: Bir örnek ver. Nasıl horluyorsun?
1: Valla şöyle. Önce derin bir sessizlik. Sonra birden vay be dedirten bir performans.
0: Nasıl? Örnek sesi yap bakalım, taklidi yap.
1: Tamam. Ama

0: nazikli versiyonla.
1: Tamam Nazik.
0: Sonra
1: canım nasıl horlama böyle bu?
0: Evet ya, bir yarışmaya katılacak kadar değil belki ama.
1: Hayır.
0: İstersen başka bir şey yapabiliriz. Mesela horlama yerine sabah yayında bir günaydın ses efekti hazırlayabiliriz.
1: Ay. Horlama dedik. Yap bakalım yapabileceğini. Hadi son bir deneme. Hadi yaparsın sen.
0: Tamam,
1: yaparsın.
0: Son bir deneme.
1: Hadi. Tövbe bismillah. Bu nasıl horlama? Bu nasıl horlama böyle? Sende nefes darlığı var galiba. Ne? Ben dilim o öteki radyoda demiş. Buradayım, bir şüphe mi duydun demiş Tolga. Ne bileyim ben? Arada seni yoklamak lazım. Babam pazar günü burada olmayacak. Gelirdi yoksa duyardı. O zaman Ahmet bizi Dolapan'a götürsün. Dolapan'a. Horlarken hava kaçırıyor senin Hıdır demiş. Leblebici Hüseyin Agam. Bu hiç horlamaya benzemiyor demiş. Bu başka şeye benziyor. Dinleyicilerimiz diyorlar ki senin Hıdır horlarken hava kaçırıyor galiba diyorlar.
0: Vay, demek ki performans o kadar efsanin ki hava bile ya, dayanamıyor, kaçıyor.
1: Ya.
0: Bunu slogan yap abi.
1: Abi, Hıdır, abla.
0: Tamam.
1: Sen altın madalyayı Hıdır, oynuyorsun Hıdır, ama ben senden alacağım galiba altın madalyayı, horlama madalyasını.
0: Valla o zaman şöyle diyelim. Altın madalya sende abi. Ben jüri masasında oturup puanları dağıtıyorum. 10 üzerinden 10. Tam puan.
1: 10 puan. 10 points.
0: Bravo.
1: 10 points. Bravo.
0: 10 points.
1: 10 points.
0: Bravo.
1: Hadi şimdi horlama ile ilgili Arapça bir şeyler söyleyelim, tamam mı? Böyle uzun uzun cümleler kuralım horlama ile ilgili. Radyo City'yi katalım araya. Araplara iyi horlamalar diyelim falan filan böyle. Hadi bakalım. Ehlen ve sehlen. Hadi bakalım, senden çok güzel bir Arapça performans bekliyorum.
0: Tamam, deneyim bakalım. Ahlan ve sahlan bikun ya mustami'i Radio City. İza kana shufiru indakum misl ar-rad fala taqlaqu. Natamanna lakum nawman hadian wa in kana shufiru qawiyan falyakun bi iqa'in jamil. Radio City ma'akum da'iman min as-sabah ila al-masa' bil mahabbah wal ibtisama. Tusbihuna ala khayr wa ahlaman sa'ida wa shufiran khafifan insha Allah.
1: Ha? Sonundaki te ne oldu, takıldın mı?
0: O küçük bir radyo jingle denemesiydi. Öyle araya sıkıştırdım. İstersen onsuz dümdüz devam ederiz.
1: Sıkıştır radyo araya, sıkıştır bakayım jingle denemesi. Nasılmış o jingle, yap bakayım jingle sesini.
0: Radyo City burada. Horlasan da gülüyoruz, uyusan da yanındayız. Ritim bizden, kahkaha sizden.
1: Arapçasını radyo söyle bunu. Bunun Arapçasını nefeste, söyle.
0: Radio City هنا حتى لو فررت نحن نضحك معك الإيقاع منا والابتسامة منكم Radio City her nefeste her ritimde seninle
1: آمين Jingle bu jingle آمين يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي Yolda Burhan'a bunu iyi dil bu ChatGPT senin demiş. Danjou.

Ambrosia Trans Yunanistan'dan herhangi bir bölgesine, herhangi bir Avrupa bölgesinden Yunanistan'a taşımacılık yapıyor. Araba taşıyor, palet taşıyor, pelet taşıyor. Aklınıza ne gelirse taşıyor sevgili dostlarım. Ambrosia Trans'ın telefonu lazımsa size, ben size verebilirim. Bana sorabilirsiniz Ambrosia Trans'ın telefon numarasını. Ella pame dosse dosse ke sosse dosse ke sosse. Boyası lazımsa Eray Harbaz var Yalınlı'da. Yalınlı'da ama her yerde bir telefon kadar uzağınızda, söz verdiği zamanda gelen, işini söz verdiği zamanda bitiren boyacı Eray Harbaz. Yalımlı'da hizmetinizde Eray Harbaz sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Eray Harbaz'a programımıza yaptık katkılardan dolayı. Norveç'ten günaydın Gürkan abi. Çiko'ya Şaba nerede Çiko demiş. Amerikan Ahmet burada Çiko. Çiko'dan da sana Şaba. Dinlemede Çiko. Yaşayın. Yaşayın Norveç'teki kızanlar.

damla damla damlayan lezzet Drop Pastanesi. Drop Pastanesi'nin yaz bitmeden dondurmalarını deneyin. Enfes dondurmalar, 10 numara 5 yıldız dondurmalar Drop Pastanesi'nde. Kadayıflı tulumbalı dondurma bile var. Cellatolar, cellatolar. Günlük üretim, glikon şurubu kullanmıyoruz diyor Drop Pastanesi. Pastalar, şuruplu tatlılar, karyokalar, enfes lezzetler, turtalar. En güzel gününüzde Drop Pastanesi Şapçı'nın gururu. Drop Pastanesi Şapçı'da, kıtenin bitişinde. Drop Pastanesi Furkan Nis. Furkan bu işi yurt dışında öğrendi. Harika turtalar, harika tatlılar yapıyor. Aristorgima, sanat eseri bunlar. Furkan'ın yaptıklarını görmek isterseniz Furkan İz, Furkan İz olarak Instagram'da da bulun. Takip edin Drop Pastanesi'ni.

Yufkacıyı niye hatırlatmıyorsun sen bana bak Gökhan? Ha? Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Vallahi de billahi de şeker gibi yufka. Trakya yufka ile yapılan börekler, gözlemeler. Bir harika kat kat, dört kat. Trakya yufka, bakkal ve marketlerde Rıdvan şekerim. Yufkamız bitti, ne olacak, ne yapacağız Rıdvan? Böyle kibar olacaksın, kibar dilincilik yapacaksın. Ay hiç de yufka kalmamış. Ay nasıl da canım börek istiyor, hiç de yufka kalmamış. Kapaymış boş versene, güne güne eğlensene. Dünya kalmış, ay... Ne yapsam acaba?

bıraktım ben o yufkacıyı, hatırlatma işini demiş Gökhan Karali. Seni bana bak, seni tokat delisi yaparım. Sen beni tanımıyorsun, benimle yarım akıllı olduğumu bilmiyorsun galiba. He? Sen biliyor musun bari ben ne yarım akıllıyım?

Ela. Benim kısa el pozlarım nerede? Pralina nerede? Nerede pralina? He? Bu nere pralina, bu nere? Mert nerede? Murat nerede? O nerede? Bu nerede? Yüksel nerede?

40 yılda bir şey istedim, dün yapmadın diyor Gökhan. Ne istedin be? Ne istedin sen benim, ne istedin benim be? Kaç gözümden düştün demiş Gökhan. Ne istiyorsun sen benden, ne istedin de yapmadım. İste senin için, senin için, iste senin için yufka olayım. Ya Birlik köyünde çalışan Mehmet ustaya ve çırağına armağan olsun demiş Ekrem elektrikçi.

Beşiktaş Marşı. Beşiktaş Marşı çalmayan ölsün sana Gökhan. Beşiktaş Marşı çalmayan ölsün.

Yaşa, yaşa Bacıtay demiş Tanju. Ne güzel şarkı ama demiş Nalimolla. Auto kinesi o. Kar topu yapmış drop pastanesi. Pop pop pop pop pop pop. Vay vay vay vay vay. Üstünde de birer kiraz. Drop pastanesi. Ne dağlar engel ne de deniz. Tatlının sesi. Beşiktaş maaşı kadar güzel ya bu pastalar. Vay baktım kaldım. Vay baktım kaldım öküzün trene baktığı gibi. Aman ne güzel ne güzel kar topları. Yaşayın drop pastanesi. Deli Köse Beşiktaş.

Beşiktaş'tayız. Bir de Bayern München maaşı çalar mısın demiş Tayfun Gülcan. Helal agama demiş Tolga.

basın ehliyeti. Ali Molla Molla Ali Atukinisi. Otobüs ehliyeti. Kamyon ehliyeti. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenin, ehliyet alın. Ali Molla Molla Ali Atukinisi. I love Komotini. I love Ali Molla.

0: pastacı kreması, Hindistan cevizi var içinde bu kar toplarının. Yedim var böyle beyaz pasta, tabii sizinkinin lezzeti nasıldır bilemiyorum ama tahmin edebiliyorum. Hatta asistanıma bile sorabiliriz. Sevgili asistanım, drop pastanesi, drop damla damla damlayan lezzet demek. Pastacı kreması Hindistan ceviziyle çok güzel kar topları hazırlıyor. Kar topu. Üzerinde de bir kırmızı kiraz var. Böyle top şeklinde bunlar. Top şekli verilmiş. Üzerinde Hindistan ceviziyle kaplanmış. Bilir misin kar topunu?
1: Of! Ağzım sulandı. O Hindistan cevizi dışı, içinde yumuşacık krema, kar topu tam nostalji. Soğuk bir limonatayla ya da sade bir Türk kahvesiyle öyle güzel gider ki. Senin favorin o kirazlısı mı yoksa sade mi?
0: Kirazlısı. Tokerasak panosikota.
1: O çok güzel.
0: Drop pastanesi.
1: O zaman tam isabet.
0: O zaman dinleyicilerimiz harika. Ne yapsınlar? Drop'a gitsin, şapçıya gitsinler. Şapçıda drop pastanesinden kar topu alsınlar.
1: Aynen öyle. Taze taze alsınlar. Afiyetle.

Ali. Bizim Ali benden sonra yayında Ali olacak. Ali de kalp göndermiş. Bu şarkıyı seviyorsun galiba Ali. Çok da güzel, sevilmeyecek bir şarkı değil. Konuşmayalım bu şarkının üzerine. Diyoruz, hep konuşuyoruz. Yaşa Ali, Ali Seti.

Ali'ye söyle Monodromos'ta ters motor kullanmasın demiş Ali Molla. Ali, Monodromos'ta tek mi tersine motor mu kullanıyor? Fonara, İbo, Fonara. Çok güzel şarkı.

0: Abi sana hayırlı günler dilerim. Allah işini rast getirsin. İnşallah Allah'a emanet ol demiş Cüneyt. Seni de Allah işini rast getirsin. Nerede Galatasaray maaşı, Fenerbahçe koydun, Beşiktaş koydun demiş Metin. Sonra bütün takımlar maaş isteyecek. Karaköy maaşı da isteyecekler. Çikolara yendi bizim köy. Kerem Nuska Tramio.
1: Allah'ım neydi günah?
0: Lan nasıl olacak? He?

0: Sen burada mısın Berdem?
1: Ben nerede yanlış yaptım?
0: Plakak güzelden elektrikçi Ekrem'e şaba.

Alimonlu. Ali mahsus yapmış onu, öğrencisine göstermeyi olarak gösterdim. Ehliyeti aldığında hangi yanlışları yapasın diye girdim diye diyor. Ali City.

her yerde bu yapay zeka şarkıları karşımıza çıkıyor ya. Dün şok oldum. Şimdi Esayiroğlu'nun programları başladı. Of, tam azıcık dinleniyorum, kalkıyorum, yemek falan yiyeceğim. Anam açıyor Esayiroğlu. Ay annem dün ondan sonra gittim, şimdi annem gene açtı. Jenerik müziği girdi ATV'nin. ATV'nin jenerik müziği, Esayiroğlu'nun jenerik müziği yapay zeka ile yapmışlar. Kocaman kanal ATV. Kocaman kanalsın sen ya. Sen kardeşim normal bir müzik yaptıramıyor musun? Yapay zeka yaptırmışsın bunu. Hayretler içerisinde kaldım. Vallahi hayretler içerisinde kaldım. Çok belli oluyor. Yapay zeka oldu. Zaten tak diye bir şap diye belli oluyor yani. Ha bu kadar olur dedim. Yuh dedim yani. Koca ATV. Parasız mı kaldılar? Ne yaptılar? Bilmiyorum artık ne oldu. Evet. Erol mu alıyor? Bütün parayı, çok mu para istiyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Hasan. Kaç çakalım. Kataramenes kaçarides ya. Kataramenapondik ya. Hijyen servis. Hasan. Batı Trakya'da hangi tuvalete, hangi tavernanın tuvaletine, hangi kafenin tuvaletine girerseniz girin, %90'ında Hasan'ın zamazingoları var. Parfümler var. Efendim tuvaletlerde mis gibi kokutan, hijyen sağlayan işte zamazingo diyorum ben, onlar zamazingolardan var. Hasan'ın zamazingoları. Periyodik ilaçlama, böcekleri, haşerilere karşı Hasan. Hasan sen sana verdiğim telefonu aradın mı dün? He? Sen aradın mı bizim teyzemizi, İstanbul'da hani buraya evlenmiş. He, onu da ara, unutmasan. Aradın mı, aradın mı, aramadın mı? Sana da müşteri göndereyiz, aramayasın bazen. Vallahi billahi çok işi var bazen. Ve karşıda Fatih var. Koltuk döşüyor. Koltuk kaplıyor. Fatih koltuk üretiyor. Babasından öğrendi bu işi. Arabaların kumaş kaplamaları, tavan kaplamaları. Fatih. Esra Erol'un kocasının kanaltıyor zaten demiş Hasan. Hayır be. Hayır, yanlış biliyorsun. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Çok yaşa. Çok yaşa.

Kayahan büyük bestekar Gürkan'ın şarkılarının muhteşemliğine baksana demiş Entel Maganda. Tabii hadi bize gidelim sarı şekerim bana şekerini ver. Bunlar güzel şarkılar. Sen niye Galatasaray maaşı açtın diyor Arda. Niye? Sen Galatasaraylısın. Arda. Sana açtım Galatasaray maaşını. Bu akşam gelesin çimleri biçesin de öyle gidesin diye. Bu çimleri kim biçecek?

Beşiktaş maaşını bana özel çaldın zannettim. Ben de hatırlatmayacağım demiş Gökhan Karali. Tüm takımlar kardeştir. Dün de söyledik bunu. Olimpiyatlarda savaşlar olurken aman olimpiyatlar zamanında savaşlar bile dururmuş. İnsanlar spor yaparmış. Şımarmayın. Gökhan.

Durup. Ne yaptınız siz? Oo, bu sağ taraftakini çok severim. Çok severim. Sizden hiç yemedim. En kısa zamanda gelip alıp yiyeceğim, deneyeceğim. Sağ taraftakini biliyorum da sol taraftaki ne tatlısı.

0: olacak. Lotuslu baklava ve çikolatalı baklava. Lotuslusunu baklavanın hiç yemedim ben. Hiç yemedim ben lotuslusunu. Durum pastanesi.
1: Of of. Yarın.
0: Bu şarkıları çaldın ya, seni yastörene değil yastörenin arkasına götürürüm demiş Faik. Yastörenin arkası neresi Bartlim?
1: Ertelendim hayatta.
0: Benim yüreğim bulanıyor. Dolan başlı yollarda çok yüreğim bulanıyor.

Aslı okumuş ama Sezen Aksu'nun şarkısını. Kayahan'ın Sarı Çiçeğin Bize Gidelim diye laf atıysın da İbrahim'e ne demeli? Dam üstünde o neler, tombul tombul memeler falan. Bu arada bu saatte Faik aşkın depreşti galiba demiş Nida. Faik de bozdu kendini galiba, gitme sakın yas törenin arkasına demiş Leblebici Hüseyin Agam. Efendim bu sarı şeker şimdi çıksa kesin yasaklanırdı Gürkan'ım. Sen bile Türkiye'de yayın yapsan seni bile keserdi Rütük demiş. Oho, ilk önce beni keserdi. Ben şu anda Silivri'deydim. Sen ne diyorsun? Sıcak, çok sıcak yazın. Kışın nemli, soğuk. Ya şu anda Silivri'den bakacaktım öyle kukuma kuşu gibi.

Skuruc'un kutusuna 6 tane parangeliya birden geldi. Todemas apo miso lepto molis topothetike so Skuruc point. Todemas apo DGS molis topothetike topothetike diye de diyemiyorum. Topothetike topothetike kike kike. Todemas apo Frinder, Todemas apo bilmem ne, bir sürü dema var. Bir sürü dema var. Skuruc'tan bir sürü dema var alınacak. Arda gitme yastörenin arkası uçurum atar seni bir çukura bu faik demiş Alimolla. Yapmaz öyle şey ben yapmaz o. Yapmaz öyle şey. Yapmaz mı sen gelmeyeceksin mi? Sen pazar günü gelmeyeceksin mi Alimolla? Ahmet Osman Akuz demiş. Eda Refile Akuz.

Ben eşek dereye gideceğim demiş Alimoğlu'la. Ne yapacağım bu eşek derede? Yapmam ama yine de sen yemin alma yapmaz diye demiş Faik. Vallahi elektrikli tabanca getiririm yanında. Şok, şok tabancası getiririm. Şoklarım seni. Bilesin. O şemalar geldikçe daha çok uğraşacaksın. Kasayı ayaklanla iteleyip kapatma. Daha ayın 8'i 5 tane Dremay sonuna kadar ne olacak kayıp demiş Nida. O mesajlar geldikçe demiş. Ya yandan Halime'm yandan. Nursel ablamla ne var ne yok ısmarladık kuruştan. Sıkıldım artık. Dur bakayım Ahmet İyi Hazari okuma mesajı demiş. Yaz bakayım. Yaz bakayım okumayacağım Ahmet. Yaz iyi bir haber mi vereceksin? Ne yapacaksın? Kötü haber mi vereceksin? İyi haber mi vereceksin? Ne oldu? iPhone mu çıktı? iPhone'u buldun. Yeni iPhone 18'i mi buldun? Ne yaptın? Lapame. Börek deyince börekçi deyince. Bugatça trenda fillidiz leme. Filike filiz bu. Trenda fillidiz. Merkez dükkan Tesios 2 eski valilik binası karşısında. İkinci şube İrodot 2'de Platia'da. Üretim yeri aynı zamanda dondurulmuş börek alabileceğiniz, pişmiş börek alabileceğiniz yer. Marinakis 8'de. Bugatça trenda fillidiz. Online sipariş bagi.gr. Platia'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu da arayıp sipariş verebilirsiniz. Bugatça Atriyan'da Fillidis. Fark var. Fark var.

Silivri de sabunu düşürme demiş Coşku. Faik bütün senenin ahtını alacak senden demiş Devdevci Hüseyin'e. Haydi Emre, jöleli saçlarımı sana çalıyorum Emre, al Bulgar havası, al. Tamam Filge, Filiz bu.

Yalan onlar. Yalan onlar. Mental maganda yalan. Yalan yalan yalan. Yalan yalan yalan yalan yalan. Deni master. Kuzu master, kuzu master Emre. Kaçıveli master. Yok öyle bir şey demiş Faik. Nasıl bir şey yok? Yasören topraklarına bastığın. Bastığın. Evet. Paracato Faik. Paracato. Süre benim emanetimsin demiş. Vay. Vay. Duydunuz mu?

Rosalyn'e çok teşekkür ederim. Rosalyn Butik. Efendim abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, günlük elbiseler, çanta ve aksesuarlar, tesettür giyim. İndirimler devam ediyor, yararlanın. Rosalyn.butik.com adını Demokrit'te bir Hacı Osman'ın olduğu yerde Espresso'nun yanında. Rosalyn.butik.com adını Instagram adresi.

SBS Consulting Enter Entekar, Sinan, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, araç alım, satım ruhsatları, gümrükleme, traktör ve türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev fiyaların sorgulaması ve ödenmesi, devlet harç bulu, basımı ve ödemesi, araç kiralama, havalimanı teslimatı, SBS Consulting Enter Rent Tekrar, adres Otonos 6 Gümrükçe'de, Sobacar Çarşı Eski Nikot Market'in Niko Market'in aralığında elektronik takograf hizmeti de veriyor profesyonel sürücüler için sevgili dostlar. Ben yeni karabini aldım, Bıldırcın'a gideceğim demiş Hüseyin Agam. Karabina senden büyük ama Hüseyin Agam nasıl karabina öyle o?

Bu Yastören'in karşıdan çekilmiş fotoğrafı mı Faik? Ne güzel, ne güzel memleketimiz, ne güzel yerler. Ne güzel yerler, ne güzel yerler, ne güzel Trakya'mız.

akşam yiyoruz. Kuru kahveci Nihat Şapçı'dan sevgili dostlarım. 48 yıllık tecrübeli Nihat etiketiyle seçkin bakkal ve marketlerde Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Tavsiye ediyoruz. Zaten hepiniz biliyorsunuz Şapçı kahvesi muhteşem kahve. 48 yıllık hizmet. Yine Şapçı'da deva var. Vatandaşa hizmet için var deva. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları yapılıyor. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Papadima 37, Espresyonist'in yanı.

Kane ono sponije, kada poso na ponije, kane postonije. Ne ne ne ne, Altan Salih, Devrim Elektrik, Çukur Kahve'nin hemen yanında. Elektrik işi deyince, elektrik malzemesi deyince, elektrikçi deyince akla gelinen şey Altan Salih Devrim Elektriğe. Çok teşekkür ediyorum programı yaptık katkılarından dolayı Altan'ıma, kolay gelsin. Ve hemen karşıda da cenaze hizmetleri ve malzemeleri iki dost var. İki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosunu da tavsiye ediyoruz sizlere sevgili dostlarım. Eski Esat Orkan'ın olduğu yerde, mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun Et ve ekibi, toptan ve perakende satışlar, harika mermerler, harika granitler, mermerci Coşkun Et ve ekibi, babadan oğula geçen lezzet, hizmet. Ayrıca mermerci Coşkun Et ve ekibi ne yapıyor sevgili dostlarım?

size geliyor. Çatlayan rengi değişen, bozulan mermerleri de değiştirebiliyor. Mermer deyince toptan ve perakende satışlarla hizmetinizde Coşkun İntimarı Manası olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz.

0: Aras'ın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Birlikte
1: muhabbet tadı tuzu olsun. Evet Max'a, programımıza ve sosyal medyamıza yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve programımıza katkı yapan onlarca sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza en güzel katkıyı yapan siz değerli dostlarımıza teşekkürler. Sevgili dostlar, sizi seviyorum. Sizler de beni sevdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Her gün bıkmadan usanmadan yıllardır programlarımızı dinlediğiniz için teşekkürler. Radyo City Radyo Terapi. Terapiye devam edeceğiz inşallah yarın kaldığımız yerden. Saat 8 az geçe görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batri Kenan'la ilk özel radyosum. Radyo Stern 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1-5 dakika geçiyor. Gürkan'ın ardından 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor saat 15'e kadar. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız her zaman olduğu gibi. Slow bitireceğiz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Alüminyum ustasım Serkan. Yılların tecrübesiyle yıllardır Koskoy Yol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pancurlarınıza sineklik, pencerelerinize sineklik. Bugün erken uyandım, karıştırdım. Erken uyandım dersem saat yine 11.30'du. Yarım saat erken uyandım. Normalde 12'de uyanıyorum ama bugün işim vardı. Yarım saat önce uyandım. Üstelik kahvemi de içtim. Renk karıştırdım. Yaşlandık, yazıları iyi seçemiyorum. Baştan alalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoy Yol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum ve kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Fikir fiyat sormak iyidir. Yani herkesin fikri farklıdır. Fiyatları farklıdır. Önemli olan iyi ustayı bulmak. Telefon numarası mı 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılır. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme. Arabanızın camlarına füme takma. Arabanızın farlarını temizleme, LED lambaları. Uzaktan aç kapama, alarm sistemleri takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu 697-77-40-096. Nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Başlayalım. Derya Oğlan başlıyoruz. Yabani isimli şarkısını dinliyoruz. Gel yabani. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istifemleri için geliyor ilk şarkımız. Sana de. İşleri başında bulunan tüm herkeslere de kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Şimdi bugün bu şarkılar çabuk bitiyor. Dakikaları kısa. Herhalde değilim. Ebru Polat'ı dinliyoruz. Ateşini yolla bana.

Araba sürücü kursum. Kardeşim Ali'ye kolay gelsin diyelim. Bugün ilk defa tek yöne girdim desem yalan söylemiş olacağım. Bugün acelem olduğundan monodromuza girdim. Araba sürücü kursum. Ali çıktı karşıma. Öğrencisine ders veriyordum. Benim o, sözlerim o, gecelerim kalsın. O esnada o, düşlerim, hadi o da durdu, ben de durdum da. O, gurbetlerden geriye dönüşlerim o. En azından öğrencisine demiştir, ekliyeti aldığın zaman bu hatayı yapma. Kolay gelsin diyelim. Adaşım Aliyem. Araba sürücü kursum. Autokinizim.

Avrupa Lat seslendirdi. Ateşini yolla bana iyi dinledik. Komşum Adnan Alacan mesaj yollamış. Şanslımışsın demiş. Karşına Ali çıkmış. Benim karşıma polis çıktı demiş.

Uyumayanları uyar alalım. Hadi arada ben de giriyorum ama motosikletten giriyorum. Arabalan monodromos girmedim şimdiye kadar. Hep gün olsun kucağı. Tek sokağında aşk bir yerde kaldı. Gezodromu'ya çıktım. Ocağında hep gün olsun kucağı. Yani mesafe kısa da. Aşkımızın 300-400 metreydi. Girdim. O da başka şehirde olduğum için girdim. Gümrüğüne dolmuş olsaydım giremezdim. Yani sen şimdi Barış Caddesi'nin de sonuna kadar arabayla git. Fırsat vermedik. Olur mu? Tarih güldü bizden yana. Ama başka şehirde oluyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Murat Başaran'dan dinledik. Çoğu gitti. Azı kaldım. Şimdi de Ömür Gedik. Pazara kadarı dinliyoruz. Komşum Adnan alacağım. Gere girdiğin zaman dedim. Daha kestirme olduğu için alışkanlık yapıyor. Yolu kaçırdığın zaman da mecbur yapıyorsun bazı yerde. Aşkına kurban. Mesela otobanda bir keresine Kırsupoli'ye çıkacaktım. Kırsupoli'nin çıkışını kaçırdım. Ne yaparsın? Kavala'ya kadar gidip Kırsupoli'ye mi dönersin? Geri geri çıkışa kadar gelir misin? Hadi çıkışı 300 metre kaçırdın. Kavala 20 kilometre Hırsupoli'den. Geri gidersen 400 metre.

20 kilometreye gidip 400 metre için bana uymadı komşum. Ben U dönüşü yapıp spor ile çıktım. 20 kilometre için 400 metre için 20 kilometre. Çok geldi. Arabayı hemen döndürüyorsun. Bastım mı çıkış. 400 kilometre, 400 metre. Hadi erken saatlerdeydim. Uyanamamıştım.

Ali Güven seslendirdi İyi Yolcu isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Hakan Peker Karam isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Tasos Bugas seslendirdim. Devam edelim. Bir tane daha Yunanca dinleyelim.
1: Ela goda.
0: Aseto Dubai.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyolu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pençere. Balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pançur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tunic. Çay üstünde manavkul yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, camlarınıza füme takma, multimedya ses sistemi, denişimi takımı yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde anaokul yanında. Telefon 697-77-40-096 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

0: peki.
1: Güzel mi Karadağ'ın dinledik. Çay Var mı isimli şarkısını dinledik. Şimdi ikinci uzunlar göze geldik.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Nülfer, Kimarar seni iyi dinliyoruz. Marangoz Cengiz abi için gönderelim. Tüm CTH çalışanlarına gitsin.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Ne tipa koyacağım lan dinledik. Yara sen senden haber yok. Yarayı payını yarayı dinledik. Şimdi de Volkan Konak. Dertliyim, kederliyim dinliyoruz.

Cansu Koç'tan dinledik. Gamze Deyim isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Selda Bağcan. Adaletin bu mu dünyam?

Zara'dan dinledik, beyaz giyme toz olur, siyah giyme toz olur. Karıştırdık, başlarken de programı karıştırdık, bitirirken de karıştırıyoruz. Son şarkımıza geldik, Onur Akın'ı dinliyoruz. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım. Araba aksesuarcısım Kalfa Limit'in Grand Tunic çay üstünde bana okul yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedyum ses sistemi takımı değişimi, arabanızın camlarına füme takma, arabanızın farlarını temizleme, LED lambalar takımı, arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, uzaktan aç kapamam, alarm sistemleri. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfa Limit'in çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Telefonu da 697-77-40-096. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle yıllardır Koskoyolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyatı danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Salı günde de 2 saati paylaştık. Tekrar perşembe görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen kalın, dostça kalın. Batrakya'nın ilk özel radyosu, radyosu da kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0...

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-562-58-30. Faks numarası 253-10-22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
5: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: 8 Eylül'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bu güzel Eylül gününde umuyorum ki keyifler yerindedir, iyisinizdir inşallah. Bugün Dünya Fizyoterapistler Günü'ymüş. Tüm fizyoterapistlerimizin bu güzel gününü kutlayalım. Böyle pek bilinmeyen günlerden biri galiba, yani fizyoterapistlerimiz alınmasın ama yani bazı fizyoterapistler bile bilmiyorlardır belki de kendi günleri olduğunu yani. Bir de aynı zamanda bugün Uluslararası Okur Yazarlık Günü'ymüş arkadaşlar. Onu da kutlamış olaraktan programımıza başlayalım bakalım.

0: Arkadaşlar disco sezonunu kapattık ve son gece çok ilginç bir gece oldu ya. Çok enteresan, çok müstesna bir sezon finali oldu. Şimdi normalde disco olmayacaktı cumartesi gecesi. Bahri abiyle konuştuk. Kapanış olmayacak dedi. Kimse kalmadı çünkü herkes gitti. İyi dedim, tamam. Ondan sonra cumartesi günü geldi, Bahri abi arıyor disco var diye. Dedim siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Yok dedim, hani yoktu abi disco, herkes gitmişti filan. Geri gelmişler diyor. Neyse gittim akşam. Hakikaten de tatil sitesi çok tenha geldi gözüme. Plaj bomboş, parkta, restoranda falan kimse yok yani. Girdim, başladım ben çalmaya. Slow, ambiyans müzikleri, takılıyorum orada tek başıma, kimse yok. Neyse yarım saat, bir saat sonra biraz hareketlenmeye başladım dakikalarda. Bir çiftle bir adam geldi diskoya çok eğlenerek böyle. Çok eğlenceli bir grup yani. Ondan sonra bayan olan geldi yanıma. Bu akşam bol bol eğleneceğiz, oynayacağız, buradayız dedi. Al sen şunu. Bana 1000 lira para verdi. Allah Allah. Disko bomboş böyle bir şey oluyor, düşünsene. Birileri geliyor, bu akşam buradayız çok eğleneceğiz deyip 1000 lira para veriyor sana birisi. Dedim tamam, paraya gerek yok hanımefendi, siz oynayın eğlenin. Yani ben çalacağım buradan, siz bakın keyfinize. Yok yok olmaz, al sen bunu diye ısrar etti, bıraktı parayı. Ben de almak zorunda kaldım, ne yapayım ya şimdi. Şimdi 1000 lira verince psikolojik bir baskı oluştu, tamam mı? Diskoda sadece onlar var. 3 kişi. Ben birden böyle çok dikkatli bir şekilde çalmaya başladım. Şimdi ne çalsam acaba? Acaba bunu beğenirler mi? Ama ondan sonra benden şarkılar istemeye başladılar. Ve biraz garip şarkılar istemeye başladılar. Şimdi çiftten erkek olan biraz böyle serseri bir tipti, tamam mı? Geldi yanıma, benden İbrahim Tatlıses'ten Allah Allah şarkısını istedi. Normalde asla çalmayacağım bir şarkı. O anda, o mekanda, o çaldığım şarkılar arasında hiç gitmeyecek bir şarkı. Nereden çıktı diyorum şimdi bu. Dedim kimse de yok zaten. Sesini biraz kısayım, çalayım gitsin. Çaldım İbrahim Tatlıses'ten Allah Allah'ı. Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek diskoda. Ondan sonra neyse normal akışıma döndüm. Hareketli şarkılar çalıyorum, tamam mı? Artık insanların toplanmaya başlayacağı saatler. Neyse ondan sonra bu ağır abi tekrar geldi yanıma. Al sen şunu dedi, bu sefer 500 lira uzattı. Dedi bak kimse yok, böyle hareketli şarkılar çalmasan, mesela akustik şarkılar falan çalsan. Mehmet Erdem'den bir şarkı istedi. Ya dedim gerek yok, çalarım tamam dedim. Israr etti biraz, kabul etmedim. Al almam, al almam, tamam çalarım, okey al şu parayı falan. En sonunda ben kazandım, almamayı başardım parayı yani. Hayır, alsam 5 dakika sonra gelip şey isteyecek benden. Saçlarını dağıtırsın. Turn it around.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Flash flash arkadaşlar, son dakika haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şampiyona şeker geliyormuş.
1: Seviyorum Selena Gomez'i. Arabamda bile USB'de var bir iki şarkısı. Kill 'em the softly, kill 'em so, kill 'em softly, kill, kill 'em, nasıl diyeyim? Öyle bir şeydi işte. Kill 'em softly, kill 'em softly. Yarım yamalak söylediğimin farkındayım ama ne yapayım? Güzel şarkıydı. Güncel Saran Show.

0: σοκάκλα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: hayatın karmaşasına ve kasvetine dur dedik. En güzel müzik ve sohbetlerimizle sizlerleyiz arkadaşlar. Enerjimizi yüksek tutuyoruz ve şova devam ediyoruz. Şimdi bir şarkı, birazdan yine buradayız.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Disko'nun kapanış gecesini anlatıyordum arkadaşlar. Disko'nun içinde bulunduğu tatil sitesi boşalmış, kimse kalmadığı için bayağı sakin bir gece. Hatta disko'da 3 kişi var sadece. Gecenin başları disko'ya abi normalde kalabalıklaştığından bayağı bir sonra tek tük insanlar gelmeye başladı yavaş yavaş. Disko geç başladı ama efsane gecelerden biri oldu abi. Bir baktık disko tıklım tıklım dolu verdi. Böyle kalabalık az görülmüştür. Çok güzel bir gece oldu ya. Kapanış gecesini ilginç yapan başka bir şey daha oldu. Şimdi bir abi geldi, tamam mı? Bayağı iri yapılı bir abi geldi. 50 yaşlarında falan olabilir. Geldi böyle sarıldı bana babacan bir tavırla. Kardeşim dedi, Artvin horonu var mı? Ya ben de benden şarkı istenmesinden hiç hoşlanmıyorum. Bu sezon mesela kızım birisi Ajda Pekkan'dan bambaşka birine takmış. Her çaldığım gece mutlaka gelip benden Ajda Pekkan'dan bambaşka birini çalar mısın abi? Allah Allah. Ondan sonra sitenin maskotu gibi olan bir abi var. Her daim sarhoş olan bir abi. Hiç ayık görmedim kendisine. Avare bir tip böyle. O hep şarkı isteyip duruyor mesela benden. Orson Welles'ten I Know What It Is To Be Young. Hep de bunu istiyor yani, Orson Welles. Tam böyle kapanış dakikalarında slow bir şarkı bu. Ya arkadaş ben DJ'yim, tamam mı? DJ. Tamam seviyor olabilirsin o şarkıyı ama benim de sevdiğim ve dinletmek istediğim birçok şarkı var ve DJ benim. Kusura bakma. Her seferde I Know What It Is To Be Young çalacak değilim. Abi tamam dedim, varsa çalarım. Ondan sonra biraz ısrar etti. Ondan sonra bir baktım cebinden 1000 lira çıkardı. Ne horonu demiştin abicim? Yok abi dedim, bırak, gerek yok ya, varsa çalarım zaten. Ondan sonra ısrar etti, yanında da tanıdık bir abi vardı. Al bunu sen, al dedi. Ben de alayım bari dedim, yani istemem dedim ama yan cebime koy. Oraya yan cep diye bir şey yapacağım ya. Gelen herkes oraya koyuversin parayı artık, ne yapalım yani. Bir adını koyalım bunun. Neyse giderken de Türkan dedi gitti. Oh be dedim, çok şükür, daha çalınması bir şey çünkü Demet Akın'dan Türkan. Gittikten sonra da o diğer abi güvenlik oluyor. Sevdiğimiz bir abidir dedi, mafya bağlantıları falan da var onun dedi. Ya dedim, beni böyle mafya şeyleriyle korkutamazsınız. Sevdiğimiz bir abi, mafya ayakları var. Haberi düşünsene. İstek şarkıyı çalmadığı için mafya kurbanı olan DJ. Ya tam bir bahşiş gecesi oldu. Böyle bir şey olamaz. Ondan sonra bir ara bir genç geldi olan DJ. Ya tam bir bahşiş gecesi oldu. Böyle bir şey olamaz.

100 lira yeter, tamam. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Post cihazı mı uzatayım sana bir DJ olarak orada? Şifre alayım. Allah Allah. Mafya olsaydınız bakardık yani. Hakikaten çok büyük bir kalabalık oldu. İnsanların arasından böyle okey işareti yapanlar, süpersin diyenler filan. Kabine gelip abi çok iyisin böyle devam diyenler. Çok keyifli bir kapanış oldu yani.

0: sık sık sosyal medyada gördüğüm şeylerden bir tanesi de dernek başkanlarının, gazetecilerin, işte bilmem ne toplum örgütlerinin filan birbirlerini ziyaret ettiklerine dair fotoğraflar sürekli. Sürekli birbirlerini ziyaret ediyorlar. Tam olarak ne konuşuyorlar, neden ziyaret ediyorlar gerçekten anlayabilmiş değilim. Mesela tanıdığım bir gazeteci buralardan. Bilmem ne derneği başkanı gidip onu ziyaret ediyor ve beraber fotoğraflarını paylaşıyorlar sosyal medyadan. Ne konuştunuz, ne oldu şimdi yani? Ya öyle bir şey konuştuğunuzda tamam artık bu milletin sırtı yere gelmez mi? Ne oluyor? Ne yaptınız? Ben mesela bir dernek başkanı olsam, bir şeyin başına gelsem mesela, illaki birilerini ziyaret etmek zorunda hissederim herhalde kendimi. Çünkü bu işler böyle yapılıyor diyebiliyorum. Bütün dernek başkanları, bütün sivil toplum kuruluşları, müdürleri falan hepsi birbirlerini ziyaret edip duruyorlar çünkü. Ve sürekli bir araya gelip yemek yiyorlar falan ve sosyal medyadan paylaşıyorlar. Çünkü o işin gerekleri bu diye düşünürdüm yani. Değerli Tuncay Sarı'nı bilmem ne derneği başkanı olarak görmekten onur duyduk ve kendisini ziyarete geldik. Harika bir insan ve bu akşam da beraber yemek yiyeceğiz. Ve bundan sonra bu ülkenin sırtı yere gelmez çünkü biz bu akşam yemek yiyeceğiz. Her şey devletimiz için. Ve bir arada birbirimizi ziyaret etmekten ve beraber yemek yemekten fırsat bulabilirsek birbirimize bir plaket vermeyi düşünüyoruz. Ondan sonra tamam. Kıyamet kopsa bir şey olmaz bize.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kalbe giden yol mideden. Mideden. Allah Allah. Mideden geçer.
1: Yüksek hızlı trenlere hız gelmiş. Yüksek hızlı trenlere hız gelmesi ya. Yüksek hızlı trenlerin hızlarını bu yıl itibariyle 100 kilometre bölü saniye hızlandırıyoruz. Zam yapamadığımız için biz de hızını arttıralım dedik bari. Ne alakaysa.
2: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Gece 2 ile sabah 5 arası evde parti vardı. 2 ile 5 arası. Radyo programı saati gibi. Hafta içi her gece saati 2 ile 5 arası. Tuna Saran Show. Acayip bir geceydi ya. Tam uyuyor, tekrar uyanıyor. Tam uyuyor, tekrar uyanıyor. Annesinin kolları koptu sallamaktan. Ben geldim, battaniyeyle sallıyoruz. Olmuyor. Ben aldım ayaklarıma salladım. Tam uyudu diyoruz, koyuyoruz yerine. Ondan sonra bir bakıyoruz, gözler yine teleskop gibi açılmış. Yok böyle bir şey. Saat 5 civarları yattık. En son salıncakta sallayarak uyuttum onu. Şimdi uyudu artık. Dedim tamam, herhalde artık uyanmaz. Geçtim odama ben. Yan tarafta yatıyorum. Mışıl mışıl uyuyor. Hanıma da dedim hadi görüşürüz. Çıktım odadan, yattım. Bu arada uykum da iyice açılmış yani. Uyumam ne mümkün, na mümkün yani. Ondan sonra 3-5 dakika geçti, bir baktım gene içeriden mıkırdanma sesleri geliyor. Küçük çeki ya, böyle bir şey olamaz. Sonra birazcık daha cebelleşmiş, en sonunda uyumuş ama yani sabaha karşı. Ondan sonra abi asıl mesele şu, asıl mesele bu değildi. Konu şu, çok ilginç bir deneyim yaşadım sabah 5'ten sonra. Geçtim ya odama uyumak üzere. Uyku iyice kaçmış. Yani dalmam, gerçekten uykuya dalmam mümkün değil. Ki sabah en geç taş çatlasın 9 civarı kalkmam lazım yani. Uyku iyice kaçmış, ne zaman dalacağım, ne kadar uyuyacağım belli değil. Yattım şimdi, uyuyamıyorum, tamam mı? Uyuyamıyorum, uyuyamıyorum, uyuyamıyorum. Çok ilginç, sinir bozucu bir durum yani. Uyumak istiyorsun, vücudunun da buna ihtiyacı var belli, uyumak istiyor. Yani ayaklarımın bile uykusu gelmiş. Hissediyorum bunu yani. Hani vardır ya o hal, o hal, olağanüstü uyku hali. Vücudun diyor ki ben de uyumak istiyorum, beni de salla. Üstüne kendi kendi sallıyormuşsun. Bilirsin yani hücrelerin uyumaktadır ama beyin uyumuyor. Beynim cin gibi yani o anda, öyle tarif edeyim. Acayip sinir bozucu bir şey, uyuyamıyorum arkadaş. Böyle yatıyorum beynimin de uykusunun gelmesini ümit ederekten. Neden sonra kendimi şöyle bir halde buldum. Abi artık öyle bir psikolojiye girmişim ki. Çocuğun mıkırdanmaları geliyor içeriden kulağıma, tamam mı? Yani artık gerçek mi değil mi anlayamıyorum. O uykunun getirdiği yorgunluk öyle bir psikolojiye sokmuş ki. Gerçek mi rüya mı ayırt edemiyorum. Yani uyudum mu? Gerçekten mıkırdanıyor mu? Ses geliyor mu içeriden, gelmiyor mu? Şu an uyuyor muyum? Durum nedir? Arada bir duyuyorum böyle, Allah Allah diyorum, galiba bana öyle geliyor, böyle psikopata bağladım. Böyle gerçekle rüya birbirine karışmaya başladı yani. Ama uyanığım o kadar da karışmaya başlamadı, uyanık olduğuma eminim. Ama sesi geliyormuş gibi geliyor, aslında gelmiyor, öyle düşünüyorum yani. Neyse sonra bir baktım sesi hakikaten geliyor. Allah'ım hala mı uyumadı diye kalktım tekrar. Kapılarının dibine geldim, önce orada bir durdum. Baktım sesi geliyor bariz, net bir şekilde duydum. Yavaşça açtım kapıyı, girdim. Baktım hanım sallıyor, gene uyandı dedi sessizce. Hani sen de sessiz ol gibilerden. Eliyle işaret yaptı galiba, tam hatırlamıyorum, neyse. Ondan sonra bir baktım abi, gardırobun üzerinde, o giysi dolabının üzerinde bir halı var. Halı serilmiş dolabın üzerine böyle. Ne alaka yani? Ve şunu hissettim o anda, beynimin sol tarafı uyuşuk. Böyle bir ağırlık var yani kafamın bir tarafında. O anda dedim ki bu gerçek değil, rüya görüyorum. Ama inanın bana gerçekten uyumuyorum. Çok ilginç bir deneyimdi. O uykulu halimi, uyumak isteyen vücudumu, sütlaca dönmüş beynimi hissediyorum. Yani uyanın. Beynim rüya görmek istiyor, tamam mı? Yani bak, bu gece doğru düzgün uyumadın, gösteremedim kendimi sana diyen rüyalar var sanki. Ay yuka çıkmak isteyen, böyle beynimi işgal etmek isteyen, kendini göstermeye çalışan rüyalar var sanki ama beynim de uyumak istemiyor cin gibi.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Rüyamda Nevşehir'deyim arkadaşlar. Nevşehir'de bir işim var. Bilmiyorum ne işim olduğunu ama bir işim var ve kafedeyim. Kafede bir şeyler yapıyorum. Artık ne yapıyorsam. Ve bu arada arkadaşlar Nevşehir'de benim tanıdığım bir kişi var. Bir arkadaşım var. Ve öyle bir tesadüf oluyor ki o kafeye o arkadaşım geliyor ve karşılaşıyoruz. Tesadüfe bakar mısın? Yani 40 yılda bir Nevşehir'e gitmişim ve Nevşehir'deki tek arkadaşımla kafede karşılaşıyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum rüyamda. Ondan sonra da kendimi uçakta görüyorum ve İstanbul'a döneceğim. Ve uçak sürekli röter yapıyormuş. Böyle röter, röter, röter. Bazı yolcular kızmaya başlamışlar falan. Ben de şeyi anlatmaya çalışıyorum yolculara. Arkadaşlar yani havacılık sektöründe oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Sakin olun falan diye tezkir etmeye çalışıyorum. O ara şuna kulak misafiri oluyorum. Yolcular arasında birileri konuşuyor. Uçak inmeden arkadaşlar yere 3 metre kala falan atlamamız gerekiyormuş. Yani bu rüyamın geçtiği evrende yolcuların uçaktan iniş şekilleri böyleymiş yani. Hani uçak tam yere inmeden birkaç metre kala uçaktan atlıyormuşsun. Hafiften endişeleniyorum nasıl olacak filan diye ama hani diyorum bir şekilde hallederiz ya. Bir, hele bir İstanbul'a gidelim de filan.
3: Hay Allah'ım.
2: Sonra neyse havaalanı yetkilileri geliyorlar uçağa şey diyorlar. Bizim bu uçuş ekibi bir türlü beceremedi bu işi. Bir türlü kalkamadı uçak, kusura bakmayın arkadaşlar. Biz bu ekiple yolları ayırdık. Artık yeni bir uçuş ekibimiz var. Birazdan kalkıyoruz falan diyorlar böyle. Sonrasını hatırlamıyorum, uyanmışım.
4: Tuncay Saran Show.

0: Sizce arkadaşlar evrende muazzam bir denge var mı? Yoksa yok mu? Bence var. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü hayat gerçekten pamuk ipliğine bağlı. Öyle unsurlar bir araya gelmiş ki biz yaşıyoruz. Mesela aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi. Dünyanın uydusu ay olmasa hayat olmazdı. Dünya güneşe bu uzaklıkta olmasa hayat olmazdı. Çok şey var, sadece bunları söyleyebiliyorum şu anda. Direkt ilk aklıma gelen iki şey bu. Çok fazla şey var. Belgesellerde anlatıyorlar ya, canlılar dünyasında öyle dengeler var ki gerçekten akıl almaz. Muazzam dengeler var evrende. Yeğenim Liva ile geçenlerde sohbet ederken bence evrende o kadar da muazzam bir denge yok ya dedi. O kadar da inanılmaz bir denge yok bence dedim. İnsanın öyle bir durumda bir sürü şey söyleyesi geliyor. Belgesellerde izlediği şeyler. Onları hatırlayabilip hepsini o anda söyleyebilesin istiyorsun ama hatırlamıyorsun. Evrendeki o muazzam dengeye dair acayip şeyler izlemiştin ama o anda hatırlayıp söyleyemiyorsun. Bir tek az önce söylediklerimi söyleyebilmiştim cevaben. Ya olur mu filan? Bak ayda da olmasaydı ölürdük. Güneşe bu kadar yakın olmasaydı hayat olmazdı falan. İnsan hatırlamıyor tabii o kadar karmaşık dengeleri ama gerçekten inanılmaz dengeler var arkadaşlar. Okyanuslardaki metan yiyen bakteriler dünyayı kurtarıyor olabilirlermiş. Mesela böyle bir haber var. Bilim insanları okyanuslarda bulunan metanı bikarbonata dönüştürerek atmosfere yayılmasını engelleyen metan yiyen mikropların dünyanın daha sıcak olmasının önüne geçtiğini belirtiyorlar. Ya Liva duy bunları. Üstelik bunu söylüyormuşum o anda Liva'ya. Tamamen kelimesi kelimesine hatırlayıp gördün mü denge muazzam filan.
1: Tuncay Saran Show. Hedef şaşırtma.

0: Bazen böyle gerçekten çok ilginç haberlerle karşılaşıyorum ki gündeme gelmeyen. Mesela şöyle bir şey var. Amerika'da terörle mücadele merkezi yanlışlıkla uzaktan zihin kontrolü belgelerini yayınlamış. Belgede elektromanyetik dalgaların insan vücudu üzerindeki etkilerinin net bir açıklaması, kişinin düşüncelerini okuma, hayallerini kontrol etme, vücut ağrılarını oluşturma ve bacaklarını manipüle etme tamamen mümkün deniliyor. Yani insanları uzaktan kontrol ediyorlar çeşitli yöntemlerle. İşte cep telefonlarıyla, uydularla falan filan bir takım tekniklerle insanları kontrol ediyorlar. Ne düşüneceğini onlar belirliyor yani bir nevi. Duygularını kontrol ediyorlar. Ya bu birazcık uçuk bir fikir gibi görünüyor ama ben son yıllarda ülkemizdeki insanların zihinleriyle buna benzer yöntemlerle oynandığına inanıyordum. Uzunca bir süredir. Yani mesela akşamları haberleri izlerken kendi kendime şöyle söylenip duruyordum. Ya bu insanların kafalarına çip falan mı takıyorlar yani? Böyle bir şey nasıl olabilir? Çok acayip şeyler oldu. Çok mantıksız şeyler oldu abi. Ya hangi insan evladı uçurumun kenarına rakı sofrası kurar ya? Hangi insan evladı yol çalışması yapıp da bir belediye böyle bir şey yapmış ya. Kocaman bir çukur açmışlar, bir havuz gibi düşün. İçine bir sürü araba düşmüştü, bir sürü insan ölmüştü orada. O yolu kapat, bir tabela koy. Hayvanları araçların arkasına bağlayıp duruyorlar. Her gün böyle haberler biliyorsun. Hayvana işkence, kadına şiddet. Neler neler. Bizzat kendi şahit olduğumda çok mantıksız, acayip şeyler var. İnsanlara bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu abi. Burası kesin. Ve insanların beyninde meydana gelen tipik değişiklik de şu. Ahlak ve mantık azaldı. Şiddet ve nefret arttı. Yani çip falan diyordum. Hadi çip birazcık kulağa şey gibi geliyor. Çip falan diyordum ama sembolik bir şey. Yani illa da beyninin içinde çip olması gerekmiyor. İşte bu. Yani uydularla, cep telefonlarıyla falan böyle insanların bir şekilde beyin yapılarına müdahale edildiğine ben artık inanıyorum. Çünkü başka bir açıklama getiremiyorum yani. Ya bu adam delirmiş nelerden bahsediyor falan demeyin. Gerçekten öyle bak. Yediğimiz şeylerle yapıyorlar, kullandığımız cihazlarla yapıyorlar. Hiçbir şey yapmasalar uydularla yapıyorlar. Farkında değilsin. Ne bileyim ya. Ah Sergen Bey amma güzel kurulmuşsunuz. Karşımda çayınızı lüpletiyorsunuz ya. Vallahi. Kaldı mı acaba mutfakta var mı ya? Gidip bir bakayım tamam.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş. Varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμέ τυρί θράκη σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

aşık olur. Kırık Plak'tan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Takvimler 8 Eylül'ü göstermekte. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız. Birbirinden güzel şarkılar da bizlere eşlik edecek. Hazırsanız başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren 21 çocuktan bahsedeceğiz sizlere. Toplum olarak çocukları dikkate almayarak büyük hata yapıyoruz. Küçük bir eksiklikten doğan bir fikir büyük bir icada ya da dünya tarihine yön verecek farklı bir gelişmeye yol açabiliyor. İşte bugün tüm dünyadan keşifleri ve düşünceleriyle pek çok başarıya imza atan ve insanlık tarihine yön veren 21 çocuktan bahsedeceğim sizlere. Ne zaman? Şarkımızın arkasından.

Sevgili dinleyenler, bugün 21 harika çocuktan bahsedeceğiz dedik ve hemen başlamak istiyorum. Margaret Alois Knight. Efendim 1838 yılında dünyaya gelen ve 19. yüzyılın en ünlü mucitlerinden biri olan Margaret Alois Knight henüz 12 yaşındayken pamuk fabrikasında bir kazaya tanık olur. Ardından bir güvenlik cihazı geliştirir ve bu cihaz Manchester'da bulunan hemen hemen bütün fabrikalarda kullanılmaya başlanır. Ayrıca numaralama makinesi, pencere pervazı ve kanadı gibi çok sayıda şey de icat eder. Ve Louis Braille'le devam edelim. Louis Braille çocukken geçirdiği bir kaza sonucu önce sol gözünü, 6 yaşında ise sağ gözünü kaybeder. Louis 15 yaşına geldiğinde görme engellileri alfabesi sistemini keşfeder. Louis'in sistemi Charles Barbier'ın Napolyon'un talebiyle askerlerin geceleri ışıksız ortamda okuyabilmelerini sağlamak için geliştirdiği sisteme dayanır. Kırk plak devam ediyor. Görmez.

Kırık Plaktasınız efendim. Ben Nurgül'le berabersiniz ve programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren harika çocuklardan bahsediyorduk sizlere. Sıra geldi Anne Frank'e. Almanya'da doğan ve Yahudi bir ailenin kızı olan Anne, Nazi rejimi sırasında ailesiyle Hollanda'ya taşınmak zorunda kalır. Yaşadığı tüm acıları, umutlarını ve hayallerini bir günlüğe yazar. 2 yıl boyunca yaşamak zorunda kaldığı çatı katını anlatır. Bir ihbar üzerine kampa gönderildikten sonra hayatını kaybeder ve ardından bulunan günlüğü kitaba çevrilir ve milyonlar satar. Anne, hayatını kaybeden tüm çocukların kayıp geleceğinin simgesi olur. Ve Blaise Pascal'la devam edelim. 1642 yılında dünyaya gelen Blaise Pascal, muhasebecilik yapan babasının işini kolaylaştırmak için hesap makinesinin atasını icat ettiğinde henüz 12 yaşındaymış sevgili dinleyenler. Daha sonra şırıngayı, olasılık teorisini ve ruleti bulur. Kırık Plak devam ediyor.

Şehrin en iyisinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren harika çocuklardan bahsediyorduk. Geldik Claudette Colvin'e. Otobüste bir beyaza yer vermediği için tutuklanan Rose Parks'tan tam 9 ay önce Claudette otobüste bir beyaza yer vermeyerek ırkçılığa karşı tepki gösterir. Henüz 15 yaşındadır ve o otobüste tutuklanır. Mary Shelley ile devam ediyoruz efendim. Ünlü yazar Mary Shelley, Frankenstein adlı romanıyla bilim kurgu romanlarının temelini atar. Böylece bilim kurguyu icat eden genç kız olarak anılmaya başlanır. Ve Philo Farnsworth'la devam edelim efendim. Philo Farnsworth 1927 yılında tamamen elektronik olan ilk televizyonu geliştirir. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonrasında tekrar buradayız.

Hürriyet Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, harika çocuklardan bahsediyorduk sizlere. Keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren harika çocuklardan. Silvia Mendes'le devam edelim. Silvia Mendes 1946 yılında henüz 8 yaşındayken Meksika ve Porto Rikolu öğrencilerin sadece beyazların gittiği okullara gidememesi politikasını meydan okudu. Beyazlar için olan bir okula giden ilk Latin çocuk oldu. Ruby Bridges ile devam ediyoruz. Ruby Bridges 1960 yılında hükümetin aldığı karar sonucunda tamamen beyazların öğrenim gördüğü William Franz İlkokulu'na başlar. Bridges, polislerin ve ailesinin eşliğinde okula gittiği ilk günde büyük bir protesto ile karşılaşır. Hiçbir öğrenci ve öğretmenin okula gitmediği bu eylemin yanı sıra henüz 6 yaşında olan Ruby okulun çevresinde de kendisini aşağılayan söylemlere maruz kalır. Bu yaşananlara rağmen ailesinin desteğiyle her gün okula gider ve cesaretinden dolayı bir sivil haklar hareketi ikonu haline gelir.

Kırık Plak'ta harika çocuklarla devam ediyoruz efendim programımıza. Samantha Smith diyoruz şimdi de. 1972 yılında dünyaya gelen Samantha henüz 10 yaşındayken Sovyet lideri Yuri Andropov'a bir mektup yazar ve Amerika ile ilişkilerin neden gergin olduğunu sorar. Yanıt alamadığı mektubu gazetelerde yer aldıktan sonra Amerika'daki Sovyet elçiliğine yazar ve neden cevap vermediklerini sorar. 1983 yılında sonunda cevap aldığında iki ülke arasında iyi niyet elçisi ilan edilir. Samantha Smith acı bir şekilde 13 yaşında bir uçak kazasında hayatını kaybeder ve Boyan Slat'la devam edelim. 1994 yılında dünyaya gelen Boyan Slat 14 yaşındayken okyanusları plastik çöpten arıtmak amacıyla bir proje geliştirir ve kendi şirketini kurar. Bugüne dek yapılmış en büyük deniz temizliği kampanyasını gerçekleştiren Boyan, Birleşmiş Milletler'in en çevreci ödülünü alan en genç insan olma özelliğini de taşıyor. Haberiniz olsun.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.

Harika Şarkılar Eşinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim, keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren harika çocuklardan bahsediyorduk. Sıra geldi Tendeyev Chama'ya. Zambiyalı Tendeyev Chama henüz 8 yaşındayken öğretmen yokluğu nedeniyle okula gidemez, bunu kabullenemez ve ardından yaklaşık 60 kişilik öğrenci grubunu da alarak başka bir okula gider ve eğitimini orada devam eder. Ve sıra geldi Malala Yousafzai'ye. Dünyada eğitim hakkının en az olduğu ülkelerden biri olan Pakistan'da dünyaya geldi Malala. Eğitim hakkını savundu, blog açtı ve yazdığı yazılar sayesinde New York Times'ın belgeselinde yer aldı. 2012 yılında okuldan dönerken Taliban tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hayata tutunan Malala, Pakistan'ın ilk ücretsiz ve zorunlu eğitim kanun tasarısının hızla onaylanmasını sağladı. Devam ediyoruz.

plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte harika çocuklardan bahsediyorduk. 15. çocuğumuzdayız efendim, Jack Andraka. Jack Andraka 2012 yılında henüz 16 yaşındayken kanseri ilk aşamada teşhis edebilen ucuz ve basit bir yöntem geliştirdi. Bu sayede pankreas, yumurtalık ve akciğer kanserleri mevcut yöntemlere nazaran çok daha erken teşhis edilebiliyor ve Alexandra Scott 1 yaşında kansere yakalanan ve 4 yaşında evinin arka bahçesinde çocuk kanseri araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla limonata satan Alexandra 2004 yılında hayatını kaybettiğinde tam 1 milyon dolar bağış toplamıştı. Ailesi Alex'in ardından onun mirasını Alex'in Limonata Standı Vakfı'nı kurarak devam ettirdi ve şimdi birçok çocuk bu vakıftan yardım alıyor. Devam ediyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

plakta yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken bugün efendim keşifleri ve düşünceleri dünya tarihine yön veren harika çocuklardan bahsediyorduk. Yusra Mardini ile devam ediyoruz. Suriyeli Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Suriye Olimpiyat Komitesi'nin desteğiyle yüzme eğitimi alan Yusra, savaş sırasında kız kardeşiyle birlikte ülkeyi terk etmeye karar verir. İzmir'den Midilli Adası'na geçerken bot arızalanır ve denizin ortasında kalırlar. Orada mültecilerin hayatını kurtarmaya yardım eder, kız kardeşiyle birlikte tam 4 saat boyunca yüzerek botu Midilli Adası'na sürükler. Ve son olarak Easton LaCapelle ile devam edelim. Easton LaCapelle, Lego ve balıkçılık teli kullanarak ilk robot elini yaptığında henüz 17 yaşındaydı sevgili dinleyenler. Ve 17 yaşındayken NASA'da çalışmaya başladı. Şimdi güzel bir şarkı, sonrasında artık veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

bölümlük bize ayrılan sürenin maalesef burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgül, yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim, hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Fusoglou με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

Ay geldim. Canım. Ay. Biz ne bu bizim? Aşkım ne gidiyorduk be?

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim. Bravo.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler.
0: Radyo City sunar. Saat 2.

0: Καπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: I'm sorry, that is a no.
1: Bye, sir.